Benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

derin sancı. Gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonunda.

Yorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

Kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden

Günaydın, mutlu, güzel sabahlar. Metropol FM burası. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar. Metropol FM'de saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi güne ısınma hareketlerimizde, ısınma turlarımızda birlikteyiz. Güzel şarkılar göndereceğim sizlere. Şu an iş yerlerinde olanlar, özellikle gece vardiyasında çalışanlar, sizlere gönderiyorum bu parçayı. Radyolarınız açık olsun, kolay gelsin.

Yeni sabaha, yeni güne ısınmaya devam ediyoruz. Bize ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz bulunduğunuz yerlerden. Şu an ne yapıyorsunuz? 030 217 970 71. Tüm sabahçılara sevgiler, selamlar, saygılar, kolaylıklar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tekrar tekrar günaydın. En keyifli şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Metropol FM'de günlerden çarşamba ve 16 Eylül tarihini yazmaktayız. Eylül'ü de yarıladık. Artık sonbahara doğru ilerliyoruz. Bugün de tam bir sonbahar hafiften kendini gösteriyor bugün. Yağışlı, rüzgarlı bir hava etkili olacak birçok yerde. Dünkü güzel yazdan kalma günden bugün hiç eser yok. Onu söyleyelim. Yer yer yağmurlu da olacak. Ona göre yanınıza bir şemsiye almada fayda var. İlerleyen saatlerde, akşam saatlerinde özellikle yağmur olabilir. Bizden söylemesi. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diyelim. Güzel bir şarkı daha gönderiyorum size. Guten Morgen.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de kulaklarınızda. Günlerden haftanın ortası, çarşamba, hafta başındaki rehaveti artık üzerimizden atmışızdır. Hele de pazartesi günü rehavetini, bir de tatilden geri döndüyseniz benim gibi artık tekrar rutine alışmışsınızdır herhalde. Pazartesinden sonra salı ve bu sabahta artık iş yerlerine ulaşmak üzere olanlar, kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere, hayırlı işleriniz olsun. Pazar günü Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri var. Dolayısıyla oy hakkı olanlar lütfen oylarınızı kullanınız. Bu çağrıyı yapalım. 16 yaşından itibaren de kardeşlerimiz oylarını Eyalet Parlamentosu seçimlerinde kullanabiliyorlar. Anneler, babalar lütfen çocuklarınıza bunu hatırlatın. Onlar da oylarını mutlaka ama mutlaka kullansınlar. Güzel sabahlar diliyoruz herkese. Ben Serdar.

Devam ediyoruz ısınma hareketlerimiz, ısınma turlarımız. Saat 5 ile 6 arası çay şeker programı öncesi devam ediyor. Şu an iş yerlerinde olanlar, gece işe başlamış olanlar, gece vardiyası saat kaçta başlıyor? 22'de başlıyor değil mi? Genelde 22'de başlıyor ya da 21'de başlayanlar da vardır. Bir saat pause desek, 8 saat üzerine koysak saat 6 iş bırakma saati oluyor. Genelde gece vardiyasında şu an işi bırakmak üzere olanlar. Sizlere bugünlük, bu gecelik geçmiş olsun diyelim. Kimileri işi bitirdi, evine gidecek. Kimileri de evden çıktı, işe doğru gidiyor şu an. Sizlere de kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Radyolarınızda her iki durumda da sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Güzel sabahlar.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

0: Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Günaydın bütün dinleyenlerimize. Sesimiz ulaştı bütün yayın bölgelerimize, bütün Almanya'ya, bütün Avrupa'ya, internet aracılığıyla bizi dünyanın farklı yerlerinde, farklı köşelerinde dinleyen bütün dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, saygılar. Lütfen kabul buyurunuz. Günlerden çarşamba. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızı başlattık. Selam olsun herkese. Kolay, güzel bir gün olması dileğiyle saat 10'a kadar en güzel şarkılar yanı başınızda sizlerle olacak. Yollarda, orada, burada, işte ortamlarında sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun. Guten Morgen.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tekrar günaydın. En keyifli şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Metropol FM'de günlerden çarşamba ve 16 Eylül tarihini yazmaktayız. Eylül'ü de yarıladık. Artık sonbahara doğru ilerliyoruz. Bugün de tam bir sonbahar hafiften kendini gösteriyor bugün. Yağışlı, rüzgarlı bir hava etkili olacak birçok yerde. Dünkü güzel yazdan kalma günden bugün hiç eser yok. Onu söyleyelim. Yer yer yağmurlu da olacak. Ona göre yanınıza bir şemsiye almada fayda var. İlerleyen saatlerde, akşam saatlerinde özellikle yağmur olabilir. Bizden söylemesi. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diyelim. Güzel bir şarkı daha gönderiyorum size. Guten Morgen.

0: severim.
1: Bengü kuzumla buradaydı. Guten Morgen.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
0: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Devam ediyoruz. Almanya'da yükselen benzin fiyatlarına karşı hükümet bir şeyler planlıyor imiş değerli dinleyenler. Bununla ilgili bugün kabine üyeleri bir araya geliyor ve acaba somut fikirler var mı? Neler yapılmak isteniyor? Bunlar konuşulacak. Acaba bir üst sınır mı gelecek benzin fiyatına? Ya da o da çok enteresan. Bu öneri de hani böyle işe yaramayan öneriler olur ya. Hani bir şeyler yapacağız denilir ama o öneri bir işe yaramaz. Öyle bir öneri de SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil'den, Maliye Bakanı'ndan geldi. Maliye Bakanı'ndan geldi. Diyor ki bu krizden faydalanıp karını arttıran petrol şirketleri var diyor. Onların bu fazladan haksız yere yapmış oldukları kazancı vergilendirelim, o vergi de vatandaşa geri gelsin diyor. Buna da Başbakan Merz karşı çıkıyor. Büyük petrol şirketleri zaten diyor, onlar da bu durumdan çok etkileniyor diyor. Bayağı etkilendiler ya. Bayağı etkilendiler. Mert buna karşı çıkıyor. Bakalım hangi öneriler konuşulacak? Bugün kabine üyeleri bir araya geliyor. Ama yakın zamanda benzin fiyatlarıyla ilgili bir şeyler yapılacak. İnşallah bu kez işe yarayan bir şeyler yapılır. Vergi falan indirilir. Bu saat 12 zam pek bir işe yaramadı çünkü. Aşkın Nur Yengi, çek babam çek. Çek babam çek.

Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Metropol FM'de Aşkın Nur Yengi sizinleydi. Trabzonspor yeni antrenörünü bulmuş. Bir dönem Samsunspor'u çalıştıran Alman çalıştırıcı Thomas Reis Trabzonspor'un başına geçiyormuş. Galatasaray maçında takımın başında olacağı bildiriliyor.

Sefo ve Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İsyankar. Günaydın. Ömer yazmış abi, benzin fiyatları ne zaman inecek diyor. Ne zaman yapacaklarmış bu indirimleri diyor. Ne yapacakları belli değil. Bugün ama siyasetçiler konuyla ilgili bir görüşme yapacakmış. Kabine üyeleri bir araya geliyorlar. Ve acaba bir vergi indirimi mi olur? Bu çevreyi kirletme vergisi mi düşer? Akaryakıt vergisi mi düşer? Katma değer vergisine bir indirime mi gidilir? Ya da bir üst sınır mı getirilir benzin fiyatına? Belçika'da, Lüksemburg'da olduğu gibi, orasını bilemiyoruz ama Başbakan Merz açıklamalarında benzin fiyatlarının insanları zorladığını söylüyor. Ve bir yardım gelecek gibi görünüyor, öyle yorumlanıyor bu. SPD eş genel başkanlarına Lars Klingbeil ve aynı zamanda Maliye Bakanı kendisi. O da diyor ki bu büyük petrol şirketleri bu yükselen fiyatları ya da petrolün varil fiyatı yükseliyor tamam ama benzin istasyonlarındaki fiyat artışı daha fazla. Hani orantılı değil petrol fiyatlarına göre. Dolayısıyla o arada aşırı bir kazanç var. Aşırı şekilde kar ediyorlar. Ve o fazla kardan vergi almamız lazım diyorlar. Sen zaten vergi alıyorsun o fazla kardan. %19 sen de kazanıyorsun. Sadece petrol şirketleri kazanmıyor ki, devlet de acayip güzel kazanıyor. Çünkü katma değer vergisi, her fazla bir centten devlet de %19 katma değer vergisini cebe indiriyor. Şöyle bir hesapladım. Bizi de salak aptal sanıyorlar ha, vallahi billahi. Şöyle hesapladım. Mesela bu kriz çıkmadan önce dizinin litre fiyatı ne kadardı? 1.55 falandı, o civardaydı. Şimdi ne kadar? İşte 2.45. Aradaki fark 85 sen, 86 sen. Onun %19'unu litre başı devlet şu an cebe indiriyor. Daha önce de o zamlı fiyattan kaç aydır o katma değer vergisini cebe indiriyor devlet. Şu anki bak, bugün araştırdım, günde Almanya'da ne kadar benzin atılıyormuş biliyor musunuz? Kaç litre? 200 milyon litre. 200 ile 209 milyon litre arası günde benzin istasyonlarından benzin alıyormuşuz. Almanya'da herkes toplamda. Ve bu 209 değil de 205 litre, 205 milyon litre al. Onu da o farkla çarp bakalım. Devlet ayda sırf bu zamlı fiyatlar sayesinde, sırf bu zamlı fiyatlar sayesinde, o fark sayesinde cebine ekstradan 1 milyar euro para indiriyor abi. Ondan sonra benzin istasyonların çok fazla para kazanıyor. Sen de kazanıyorsun. Ondan sonra da fiyatları indirmeyelim. İndirmezsin tabii. İndirmezsin tabii. İndirmezsin. Kim? Bizi kim düşünecek? Allah Allah.

0: kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibel Can ve APO. Deniz yazmış. Ne 19 senti Serdar abi? Bir benzin, 1 litre benzin 65-66 sent. Litre başı dizel 47. Deniz sen ne diyorsun ya? Zaten uykuluyum. Sen de kafamı tam ambalaj yaptın ya. Muhabbetin ortasında geldin galiba. Çınar yazmış diyor ki çok

Siyam ve Mecnun şarkısı. Evet, dinleyenlerimiz yazmış. Ne demiş? Kim demiş? Mahmut demiş Mahmut. İsmini yazmayana Mahmut diyorum. Ne diyen? Mahmut mu diyen? Mutlu, mutlu yazmış. Benzin ve dizelin vergisi %19 değil diyor. Die Energiesteuer beträgt fix. Ama ben zaten benzin ve diesel şoya demedim. Ben dedim Umsatzsteuer, katma değer vergisi arkadaşlar. O başka bir şey. Katma değer vergisi aldığın fiyata göre %19, tamam mı? Şimdi 10 euroya satıyorsan 10 euronun %19'unu hesaplarsın. İşte o vergi olarak kesiliyor. O devletin hemen bak. Sen kasada benzini ödüyorsun ya, 119 euro para ödedin benzine. Fullledin, 119 euro para ödedin. 19 euroyu benzin istasyonu işletmesi hemen kenara ayırıyor. Bu diyor finans hamtı. Bu finans hamtının haracı diyor. 19, yüzde, haraç %19 abi, tamam mı? O senin dediğin dizel vergisi, işte enerji işte CO2 abkabı, o litre başına alınıyor, o fix. Litre başına 65 cent enerji işte, bir de CO2 abkabı var, o da ne kadardı? Şöyle bir bakayım, araştırmıştım az önce. O da 16 cent civarı. O oran değil, o fix, litre başı 15 cent 16 cent, tamam mı? Aldığın litre başı, ama diğeri %19. Ne kadar pahalıya satılırsa devlet o kadar fazla para kazanıyor. Diğerinde aynı. Litre başı olduğu için diğerinde aynı. Sen ne kadar çok fazla benzin atıyorsan o litre başı hesaplanıyor. Ama katma değer vergi söyledi. Fiyat arttıkça devlet kazanıyor abi. Şu anki fiyat farkıyla krizden önceki fiyat farkını böyle baz olarak aldığın zaman ayda 1 milyar euro sırf Umsatzsteuer fazladan, bak. Fazladan. Zaten kazandığının yanında. Ha? İkisi farklı şeyler. Umsatzsteuer farklı bir şey. Diesel işliyor. CO2 abkabı. Onlar başka şeyler. Onlar litre başı alıyor. Diğeri %19 abi. Bu devletin hemen devlete hemen satış esnasında ayrılan para. Ha? Anladın? Devam edelim. Devam edelim.

0: Tan Taşçı çok güzel bir şarkı. Gidişat. Bu gidişat sonumuz olacak. Bu benzin fiyatları sonumuz olacak.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Vatandaşçı gidişat. Ebru yazmış, şu an Gaziantep'te yoldayız diyor. İyi yolculuklar. Nereye gidiyorsunuz? Ve Metropol FM dinliyoruz yolda diyor. Kuzenim Ahmet bayağı çok konuşuyor burada arabanın içinde. Senin sesini duyamıyoruz diyor. Söyler misin sussun artık? Ahmet nedir ya bu car car car car car ya? Yoksa seni Tayland'a yollayacağız, ona göre az bir mola ver ya. Ne anlatıyorum ben? Benim anlattığımdan daha enteresan ne anlatıyor olabilirsin ki? Bak bir dinleyicimiz abi diyor, az önce diyor dizel attım diyor. 150 euroluk atmış. 19 %19'u Mehaveç'tuya 23.95. Bu 150 euronun 24 eurosu hemen anında devlete gidecek o. O devletin payı, onu hemen devlete ayırıyorsun. O onun haracı. Öte yandan şeyi de hesapladım bak. Dizel için az önce dedik ya, Energiesteuer, bir de CO2 abgabe. Energiesteuer'si dizelde biraz daha düşük şeye göre, benzin, normal benzine göre. O 30 euro. O almış olduğun 63 litrenin Energiesteuer'si 30 euro. Bir de CO2 abgabe var. O da litre başı 20 cent dizelde aşağı yukarı. Onun da üzerine koyduğun zaman 42 euro yapıyor. Bir de bu 24 euro mu dedik az önce? Şeye, Mehaveç'e 20 euro, onun üzerine koyduğun zaman neredeyse 70 euro. Yani senin bu 150 euroya aldığın dizelin 70 eurosu devlete gidiyor. Ben olsam fiyatları indirmem baba, niye indireyim? Dükkan tıkır tıkır işliyor, niye indireyim ya?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Tabii tabii. Sinan Akçıl Metropol FM'deydi. Nasıl ama, beğendiniz mi?
1: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Hayırlı sabahlar. Burası Metropol FM. Ben Serdar Çayşekir. Programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kolaylıklar, güzellikler, mutluluklar diliyoruz. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Selamlar, saygılar efendim sizlere. Bir önceki saatimizde özellikle benzin fiyatından bahsettik. Bu saatimizde de konu olacak. Çünkü yükselen benzin fiyatlarına hükümet müdahale etmek istiyor. Başbakan Mertz bizzat konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir an önce bunun hayata geçirilmesini istiyor. Ama tam somut olarak nasıl bir fiyat indirimi mi olacak? Ya da fiyatlar sınırlandırılacak mı? Onunla ilgili bir bilgimiz henüz yok. Bugün işte kabine üyeleri bir araya gelecekler. Bir toplantı falan yapacaklar. Vallahi bir an önce bir karar alınsın, çünkü bıçak harbiden kemiğe dayandı. İnsanlar çok ama çok şikayetçi, çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü benzine verdiğin parayı başka bir yerde başka bir şey için kullanamıyorsun. Başka harcamaların da var, onları kısman gerekiyor. Gerçi zaten uzun zamandır hayat pahalılığı nedeniyle acil harcamalarını hep durmadan ileri atıyorsun. Onun için günün tabii ki en önemli konusu. Bundan da bahsedeceğiz. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. 030-217-970-71 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Umur Doma, Uyku Yok. Şimdi burada günaydın.

0: Umurdama, uyku yok. Sizinle oldu saatlerimiz 7.23.
1: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
2: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
3: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
4: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7.24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

0: Burcu Güneş, dünya yanar, ben yanmam.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: 7.28 yaptık saatlerimizi. Hayırlı güzel sabahlarınız olsun. Dün keyifli bir hava vardı. Yer yer sıcaktı. 28-29 derecelere kadar yükseldi. Güzel güneşli bir hava vardı. Yazdan kalma bir gün. Artık yazın son günleri diyoruz yani. Bugün biraz daha serin. Dünkü hava pek yok yayın bölgelerimizde, onu söyleyelim. Yer yer yağmur da var. Akşam saatlerinde, öğle saatlerinde birçok yerde yağmur yağışı etkili olacak. Ona göre yanınıza bir şemsiye bulundurmada fayda var. Onu söylemiş olayım. Ve hemen Hakan Bektaş, Bilal Ancı, yaktın beni. Hanımlar ben yanmam diyor. Beyler yaktın beni diyor bak. Günaydın.

0: İçi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Gönder gelsin Hande Ünsal. Lidl merkezi de şubelerine mal gönderiyor ya. Bunları artık şoförsüz tırlarla yapmak istiyorlarmış. Elektrikli şoförsüz yol alabilen tırlarla şubelerine, marketlerine Lidl mal göndermeyi planlıyor. Bununla ilgili bir pilot proje başlıyormuş. Kassel bölgesinde 15 palet mal götürebilecek bu tırlar ve sürücü kabini olmayacak. Sen böyle trafik ışığında bekliyorsun, sürücü kabini olmayan bir tır yanından geçiyor ve içinde tuvalet kağıdı görüyorsun, kola görüyorsun. Rüya mı görüyorum lan, ne oluyor burada dersin. Bunun iznini almış Lidl ama o şoförsüz tırlara şoförlü bir araç eşlik edecekmiş, kontrol edecekmiş. Bu şey gibi Lidl'deki bu hani kasiyersiz kasalar var ya. Orada da hep eşlik eden birisi bekliyor. Birisi bir şey yanlış yapar ya da parayı ödemez, malı cebe indirir diye. O kontrol arabası da kesin şey içindir. Tırı soyarlar, moyarlar. Tır bedingde bizim mahalleye girse dolu girer, boş çıkar.

Kadere bak, Metropol FM'de Alişan. Günaydın efendim, merhabalar. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz Mahmut. Her mesaja isminizi yazın. Mahmut Bey diyor ki, abi diyor, şaka maka robotlar gelecek, insanları değiştirecekler. İnsanların yerini alacak robotlar diyor. Kimse inanmamıştı diyor. Film senaryosu gibi geliyordu bize diyor ama gerçek oluyor diyor. Abi ne robotlar var, ne robotlar. Evet, Lidl kendi merkezinden, dağıtım merkezlerinden şubelerine, süpermarketlerine şoförsüz tırlarla mal gönderecek imiş. Bunun iznini almış bir pilot projesi kapsamında Kassel bölgesinde bu şoförsüz 15-16 palet mal taşıyabilecek olan kamyonlara, tırlara bir araç da eşlik edecekmiş. Şoförlü bir araç eşlik edecekmiş. Berlin bölgesine de bekliyoruz. Berlin bölgesine gelirse Lidl'e giderken "Aa, bunu da götür." Lidl merkezine geliyor. Tır kontrol yapıyorlar. "Aa, bir palet daha Nutella olacaktı. O nerede?" Kreuzberg'de düşmüştür.

Hande Yener, Erol Evgin, Sevdan Olmazsa. Günaydın, merhabalar, merhabalar. Yorumlar geliyor, bu Lidl'in şoförsüz kamyonlarla şeyi test etmesi, kamyonlarla, şoförsüz kamyonlarla mal dağıtımı yapmayı düşünüyor, hedefliyor Lidl. Ama bu şoförsüz tırlara şoförlü arabalar eşlik edecekmiş. O da şoförsüz olsaydı. Hani kamyon kazaya karışmasın, yoldan çıkmasın diye mi, yoksa mallar çalınmasın diye mi, orasını bilemiyorum. Ya şeyi gördün mü, hani her şey robotlaşıyor diyoruz ya, robotlar hayatımıza çok feci şekilde girdi, işte yapay zeka falan. Çin'de bir mühendis geliştirdiği robotu çalıştıracak, tamam, böyle robot geliştirmişler. Robotu da karate öğretmişler. Robot kapalı, tamam mı? Robotun kumandasına basıyor. Kumandasına basar basmaz uyuyan robot kalkıyor ve adamı dövmeye çalışıyor. Ne uyandırıyor lan diye. Herhalde. Ne güzel uyuyorduk, ne uyandırıyorsun? Uykunun en güzel yerinde. Tam da rüyamda şeyi görüyordum. Döner tekme atıyor ya robot, iki tane.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
4: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
5: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
6: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
7: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Turtle, pırpır kelebek, Melis Fis, Aynanın Unutulmaz şarkısını seslendirdi. 7.55 oldu saatlerimiz. Oo, Mehmet Yiğit arkadaşım, kardeşim de şu an bizi dinliyormuş. İyi yolculuklar. Yengeyle beraber şu an yoldalarmış. O zaman iyi yolculuklar.
1: Yengeme hürmet ederim. Çocukların yüzlerinden öperim. Borcum borçtur, bilesin, öderim.
0: Orhan arkadaşımız yazmış. Abi diyor, ben de gördüm diyor. Ne robotlar var ne robotlar var diyor. İnsan şeklinde diyor. Dırdır vırvır da yapmaz hem diyor. Yenge dinliyor bak yenge.
2: Terbiyesiz, ahlaksız. Senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Bu şoförsüz Lidl'in mal dağıtımı için kullanmak istediği kamyonlardan bahsettik de bir dinleyicimiz yazmış. Abi Türkiye'de olsa nasıl olurdu diyor. Türkiye'de olsa olacağı şu. Kamyoncular Derneği, Şoförler Derneği üyeleri yolunu keser, işimizi mi elimizden alacaksın diye kamyonu paramparça derler. Önünü kesip şunu sorarlar.
3: Sangara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin?
0: Devam ediyoruz.

0: Amtskollege Pete Hegseth in Washington eine Absichtserklärung unterzeichnet.
1: Neue sicherheitspolitische Herausforderungen machen eine robuste und eng verzahnte Verteidigungsindustrie nötig. Bei der Herstellung von Waffensystemen und Munition wollen die USA und Deutschland stärker zusammenarbeiten, Kapazitäten erhöhen und Lieferzeiten verkürzen, um so die Versorgung mit Rüstungsgütern auf beiden Seiten des Atlantiks zu sichern. Deutschland könne viel beisteuern, sagte Pistorius. Die verstärkte Zusammenarbeit mit den USA stärke die Sicherheit und Einsatzbereitschaft des gesamten Bündnisses. Aus den USA, Tina Eck.
0: Das Ozonloch über der Antarktis ist im vergangenen Jahr so klein gewesen wie selten seit Anfang der 90er Jahre. Das sei das zweite Jahr in Folge, berichtet die Weltwetterorganisation. Die Ozonschicht ist wichtig, weil sie Menschen und die Erde vor gefährlichen UV-Strahlen der Sonne schützt. Diese können zum Beispiel Hautkrebs verursachen. Sonnenschutz ist trotzdem wichtiger denn je, denn in Teilen Europas habe die UV-Strahlung seit Mitte der 90er Jahre um bis zu 20% zugenommen, hieß es. Nach Schockmomenten auf der überfüllten Wiesen im vergangenen Jahr soll nun einiges anders werden auf dem Oktoberfest. Die Behörden wollen am Vormittag über Sicherheitsvorkehrungen auf der Wiesen informieren. Bereits bekannt ist, dass KI-gestützte Kameras künftig zu große Ansammlungen erkennen und schnell Alarm schlagen sollen.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Türkiye'de yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ayrıntılarını alalım senden.
4: Evet, Ankara merkezli bir şirkete, Aydo Yazılım'a bir operasyon düzenlendi. Normalde sendikalara yazılım hizmeti sağlayan bir şirketti bu şirket. Ancak bu sistem sorgulandığında ortaya şöyle bir şey çıktı ki, çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veriler de kontrol edilebiliyor. Üçüncü kişilerin TC kimlik numarası üzerinden kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabiliyor. Yani sistemin arkasında başka bir program çalışıyordu. Bu nedenle bir operasyon yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.
3: İstanbul Çağlayan'daki adliye önünde LGBT'lilere yönelik operasyonları protesto eden gruba polis müdahale etti. Neler var bilgi olarak?
4: Ailem güvende operasyonları yapılıyor şu anda Türkiye genelinde ve bu kapsamda LGBT'li dernekleri ve eğlence mekanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar da vardı ki bunlara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen bir açıklama vardı. Buna polisin müdahalesi oldu. Üstelik bu sadece İstanbul'da değil Ankara'da da yapılan bir eylemdi. Her iki eyleme de müdahaleyle beraber 106 kişi gözaltına alındı.
3: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cesedi bulundu. Bilgileri senden alalım Güçlü. Ne durumda arama çalışmaları?
4: Taner, arama çalışmaları halen daha devam ediyor. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Senin de ifade ettiğin gibi Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı ki onun Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
3: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında bazı şüpheliler tutuklandı. Polis incelemesi cinayet üzerine neler var bilgi olarak?
4: Evet, cinayet üzerine artık tamamen yoğunlaştı. Sadece Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek çeşitli kimyasallar kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini de söylemişti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutukluydu. Şimdi 4 kişi daha tutuklanınca toplamda tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.
3: Güçlü, Trabzonspor aradığı teknik direktörü buldu diyebiliriz. Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis, Trabzon'da ayrıntıları alalım.
4: Evet, aynen senin söylediğin gibi artık aradığı teknik direktörü Trabzonspor buldu diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum çünkü dün gece geç saatlerde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Bugün bu görüşmeler tamamlanacak ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
3: Voleybolda ise Türk A milli erkek voleybol takımı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bugün Letonya ile karşılaşıyor. Bu maç önemli, ayrıntılarını alalım.
4: Evet, bu maç önemli bir maç. Şimdi gruptaki son maçına çıkıyor ve bu maçı kazanması gerekiyor filenin efeleri. Dolayısıyla Letonya ile oynayacağı karşılaşma çok önemli. Saat 16'da başlayacak bu mücadele ve TRT spor ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Offenbach'ta 17 derece ölçülüyor. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 13 ile 21, Darmstadt'ta 12 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Durum çok acil. Yardım. İrem Delici. Biz de şu an benzin fiyatlarını görünce durum çok acil. Yardım. Hükümet yardım diyoruz. Hükümet de yettim gayrı diyor. Başbakan Mert açıklamalarda bulundu. Durum vahim diyor. İnsanlara yardım edeceğiz ve bu yardımı bir an önce yapmamız lazım diye bir açıklamada bulundu. Kedi olalı bir fare yakalayacak gibi görünüyor. Bugün kabine üyeleri bir araya geliyormuş. Başbakan da tabii bu toplantıda olacak. Kabine üyeleri insanlara acaba bu yükselen benzin fiyatlarında ne gibi yardımlar yapılabilir? Nasıl bir yol izlenmek isteniyor? Şimdi bazı öneriler var. Benzin üst sınırı, benzine bir fiyat üst sınırı getirilsin Belçika'da, Lüksemburg'da olduğu gibi diye bir öneri var. Acaba vergiler mi azaltılacak? Ödediğiniz benzin neredeyse yarısı vergiye gidiyor. Katma değer vergisi %19 akaryakıta. Tabii bu pahalı fiyatlardan devlet de faydalanıyor. %19 olduğu için katma değer vergisi pahalı fiyatın üzerine daha fazla katma değer vergisi elde ediyor devlet. Ama tabii bu verginin bir bölümünü de yine bu işletme sahiplerine geri ödemesi gerekiyor. O ayrı bir konu. Acaba akaryakıt vergisinde mi yine bir indirim olacak? Haziran'dan Ağustos ayına olduğu gibi. Sırf bu zamlı fiyatlardan mesela katma değer vergisi ayda 1 milyar euro daha fazla devletin kasasına katma değer vergisi iniyor. Böyle de enteresan bir durum var yani. SPD eş genel başkanı Klingbeil'in ilginç bir önerisi var. O da diyor ki bu petrol fiyatları, petrolün varil fiyatıyla yükselişiyle benzin istasyonlarındaki fiyat artışı aynı oranda değil diyor. Günaydın. Bu savaş başladı başlayalı bu böyleydi, daha yeni mi farkına var? Buna karşı bir şey yapılmalı. Teşekkür ediyoruz. 8-9 ay sonra sağ olasın. Daha fazla işte bu daha fazla kar edenleri de daha fazla kar eden petrol kuruluşlarından fazladan vergi alalım. Burada vatandaşa verelim diyor. Başbakan Mert'se diyor, Başbakan Mert'se şey dedi. Onlar da çok müzdarip bu durumdan dedi. Petrol şirketlerini, onlar da sıkıntıdaymış. Bizim sıkıntıyla onların sıkıntısı bir mi? Dolayısıyla bugün bir görüşme olacak değerli Metropol FM dinleyenleri. Yani gördüğüm şu, herkes bu işten birazcık bir para kazanıyor sanki. Olan bize oluyor. Saatlerimiz 8.22 olmak üzere. Burcu Güneş. Ben yanmam. Metropol FM'de.

Ebru Gündeş, Aynı Aşklar. Günaydın efendim, burası Metropol FM. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Çay Şekeri programı. Köln'den Uberci Barış bildiriyor. Gustav Heinemann Uferstraße, Rhein kenarında yolda 50'lik bölgede radar var diyor. Gustav Heinemann Ufer. Rhein kenarında 50'lik bölge yolda radar var. Başka yerlerde radar varsa lütfen bizimle paylaşın. 0-30-217-970-71. Bu pahalı benzin fiyatlarının yanında bir de radara girmek, o da bayağı bir şey, insanı delirtiyor, çileden çıkarıyor. Hem benzine fazladan para, ulan U-Bahn'la gitseydim daha iyiydi. Ama benzin fiyatlarına bir indirime gidilecek. Nasıl bir indirim olacak? Bizi, daha doğrusu hani indirim olacak denilmesi de yetmiyor. Bizi tatmin edecek bir indirim mi olacak? Ya da bir üst sınır mı getirilecek? Lüksemburg'da, Belçika'da olduğu gibi. Şimdi Lüksemburg'da şöyle baktım. Dizelin litre fiyatı en fazla 2.10-2.15. Benzinin litre fiyatı 1.95-1.96 civarında. Hani bu bile fazla aslında. Belçika'da daha pahalı. Hani Belçika olmasın o zaman, Lüksemburg olsun. Bugün bakanlar bir araya geleceklermiş. Bu konuyu konuşacaklarmış. Sadece konuşmasınlar, bir an önce icraat bekliyoruz. Sadece konuşmayla olmuyor. Durmadan çay, kahve, bisküvi olmasın lütfen. Lütfen bekliyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Federal Başsavcılık Almanya'da faaliyet gösterdiği öne sürülen Eritreli bir terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle iki kişiyi eyalet genelinde gözaltına aldırdı. Şüpheliler Zabrücken yakınları ve Stuttgart'ta yakalanırken soruşturmanın arka planında 2022 ve 2023'te Eritre festivalleri çevresinde yaşanan şiddet olayları bulunuyor. Ve Frankfurt Schwanheim'de iki yeni sıtma vakası tespit edildi. Hastaların riskli bir bölgeye seyahat etmediği ve havalimanında çalışmadığı açıklandı. Frankfurt Bölge Sağlık Dairesi enfeksiyonun yurt dışından gelen sivrisinekler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor. Ve Hessen'de sürücüler bu yaz tatilinde otoyollarda geçen yıla göre çok daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Otomobil Kulübü ADAC'ye göre 6 haftada yaklaşık 5350 saat trafik sıkışıklığı yaşandı. Trafik kuyruklarının toplam uzunluğu da yaklaşık 10800 kilometreye ulaştı. Lidl Kuzey Hessen'de sürücüsüz elektrikli kamyonla süpermarket teslimatını test edecek. Sürücü kabini bulunmayan araç yaklaşık 400 metrelik güzergahta 15 palete kadar yük taşıyacak ve günde 3 kez kullanılabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta New York merkezli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için planladığı seyahati iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunmasının gerekli olduğunu açıklarken, CDU lideri ve başbakan Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisi sonrası parti içinde baskı altında. Pazar günkü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin ardından CDU yönetiminin durumu değerlendirmesi bekleniyor. Almanya'da organize suç ve uyuşturucu suçlarına ilişkin yeni veriler açıklanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Bundeskriminalamt Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, özellikle artan şiddet eğilimi ve suç örgütlerinin reşit olmayanları dijital platformlar üzerinden kullanması konularına değinecek. Almanya kara sınırlarındaki denetimlerini bugünden itibaren 6 ayın daha uzatıyor. Başlangıçta geçici olarak uygulanan kontroller Eylül 2024'ten bu yana tüm kara sınırlarında devam ediyor. Federal İçişleri Bakanlığı uygulamanın düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla sürdürüldüğünü belirtiyor. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. 7/24 arabesk.
4: Sanki yetmez gibi eziyet ettim.
3: 7/24 rock.
4: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum.
3: 7/24 90'lar. Sen var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Ebru Yaşar'la, pardon, Ebru Yaşar'ın söylemiş olduğu bir şarkıyla ama bu kez Gülden Mutlu söylüyor. Nasıl uyuyorsun? Vallahi yastık olmasına gerek yok, yorgan olmasına gerek yok. Düz bir yer olsun, nasıl uyuyorum biliyor musun? Siz de başı çeyreğe, başı yastığa çeyrek kala uyanlardan mısınız?
3: Bir daha bir yerlerde

Nasıl uyuyorsun Gülden Mutlu? Metropol FM'deydi. Valla düz yatacak bir yer olsun öyle buyurum ki dedim. Başım yastığa çeyrek kala dalarım. Var mı böyle? Başkaları da böyle mi? Sizler de böyle misiniz diye sordum. Recep diyor ki abi diyor yastığı karşıdan görmem yeterli diyor. Güzel. Devam edelim. 0-30-217-970-71 Türk televizyon tarihinin en önemli dizilerin başında gelir Kurtlar Vadisi dizisi. Ve Kurtlar Vadisi dizisi bu aralar yine gündemde. İşte biteli bilmem kaç yıl oldu. Ama o zamanlar Kurtlar Vadisi dizisinde işlenen konularla işte gerçek hayattaki karakterlerin bir ilişkisi var mı? Hani onlar mı anlatılıyor? Derin devlet diye gerçekten bir şey var mı? Orada neler oluyor? İşte bunlar tekrardan gündeme geldi. Niye? 2011 yılında eski asker ve sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'na MİT'e katılan Kaşif Kazinoğlu diye eski bir istihbaratçı var. Bu kişi işte bu gözaltılar Ergenekon'du, Balyaz davasıydı falan o zamanlar gözaltına alınıyor. Sonra cezaevine gönderiliyor Silivri'ye ve orada kalp krizi geçiriyor. Bir spor yapıyor. Spordan sonra işte fenalaşıyor, kalp krizi geçiriyor ve adam orada hayatını kaybediyor. Acaba bu kişi öldürüldü mü? Kasıtlı bir ölüm müydü? Bu şimdi inceleniyor. Hatta adamın kabrinden şimdi örnekler falan da alınıyor değerli dinleyenler. Ve Kurtlar Vadisi dizisinde de o dönemlerde bu adamın ismine, gerçek ismine benzer bir isimle bir karakter. O da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işte eskiden askermiş, orada görev yapmış. Yani birebir o adamı canlandırıyorlar dizide. Sadece ismi farklı ve o adam da cezaevine giriyor. Ve o adama dizide tam o dönemlerde gerçek istihbaratçı cezaevine girdiğinde dizide de o karaktere işte öleceksin falan diye tehditler yapılıyor. Dizi karakterine. Ve o adam öldükten sonra dizide de bu Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki adamı işte damarına hava enjekte ediyorlar ve o şekilde kasten öldürüyorlar. Acaba senaristlere bir yerden bir bilgi mi geliyordu, ne oldu diye şimdi bu dizinin senaristleri ifadeye çağrılıyor. Değerli dinleyenler, geriye bıraktığımız günlerde işte Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz mesela ifadeye çağrıldı. Ve mesela bir sahnede Memati karakteri vardı. Onun yanında Abdüleyi karakteri vardı. Onların bindiği bir arabanın plakası mesela bayağı bir tartışmalara neden oldu. Plaka 34 FG 70 61. FG Fethullah Gülen mi acaba diye yorumlanıyor. Ve o 70-61 tersten okunduğu zaman 16-07 oluyor. Yani darbe 15-07'de yaşanmıştı. Acaba 16-17'de mi yapılacaktı yıllar önce? Darbe girişiminden yıllar önce. Acaba bunlar tesadüf mü, ne oldu falan diye Türk televizyon tarihinin en önemli, en çok takip edilen dizilerinden biri Kurtlar Vadisi yine bu şekilde gündemde ve yapımcıları, senaristleri ifadeye çağrılıyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Çok ama çok enteresan, Türkiye'de konuşulan bir konu bu kıymetli dinleyenler. Tolga Erzurumlu, Fikri Karayel, Yol Parçası.

0: mas quem t'aime.
1: Fikri Karayel ve Tolga Erzurumlu Metropol FM'deydi. Küçük bir ara vereceğiz ve o aranın ardından radyolarımızda işte bu parça.
2: Hepimiz hata yapabiliriz.
1: Nalan.
3: Bakıyorum bugünlerde beni hiç aramadın. Kafana göre bir yol çizmişsin hadi bakalım.
1: Nalan, adresi biliyorsun. Az sonra Metropol FM'de ayrılmayın.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
5: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
6: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
7: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
8: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
9: Evet, ama bir şartım var.
8: Nedir aşkım?
9: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
8: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır.
10: Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Güzel sabahlar diliyorum. Almanya'da başbakan değişecek mi? Son dönemlerde Başbakan Friedrich Merz'e yönelik özellikle eleştiriler çok ama çok arttı. Hele de CDU'nun işte birçok yerde oy kaybetmesi, AfD'nin çok güçlenmesi, bu Friedrich Merz'in ve hükümetinin kötü çalışmasıyla ilişkilendiriliyor. Kötü çalışıyorlar. Kimse memnun değil bu hükümetten diye böyle anketler yapılıyor. Almanya'da insanların sadece %16'sı, yani ne anlama geliyor? 7 kişiden sadece 1 kişi Merz iyi diyor. 7 kişiden 6'sı sen kafayı mı yedin ya, hiç de iyi değil diyor. Ve bununla ilgili kıymetli Metropol FM dinleyenleri, önümüzdeki günlerde acaba bir değişiklik olur mu? Hükümetin tepesinde başka bir başbakan olur mu? Bununla ilgili son gelişmeleri birazdan yeni saatimizde özellikle Metropol FM'de sizlerle konuşacağız. Ve tabii ki eyalet parlamentosu seçimleri de var Berlin'de. Bundan da bahsedeceğiz. AfD ile ilgili tabii ki konuşacağız. Hepsi biraz sonra Metropol FM'de radyolarınızda. Şimdi ama Nalan adresi biliyorsun. Şimdi sizinle günaydın.

0: erheblicher Mängel oder vermeintlich versäumter Fristen. Zahlreiche Händler zogen dagegen vor Gericht. Rund 90 Verfahren laufen heute noch dazu. Über 4 wird nun am BGH verhandelt. Aus Karlsruhe, Jacqueline Melcher.
1: Das Ozonloch über der Antarktis ist im vergangenen Jahr so klein gewesen wie selten seit Anfang der 90er Jahre. Das berichtet die Weltwetterorganisation. Die Ozonschicht ist wichtig, weil sie Menschen und die Erde vor gefährlichen UV-Strahlen der Sonne schützt. Diese können zum Beispiel Hautkrebs verursachen. Trotzdem keine Entwarnung. In Teilen Europas habe die UV-Strahlung seit Mitte der 90er Jahre um bis zu 20% zugenommen, hieß es, da es dort weniger Wolken und mehr Sonneneinstrahlung gebe.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, Türkiye'de yasa dışı sorgulamalara MIT operasyonu yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ayrıntılarını alalım senden.
4: Evet, Ankara merkezli bir şirkete, Aydo Yazılım'a bir operasyon düzenlendi. Normalde sendikalara yazılım hizmeti sağlayan bir şirketti bu şirket. Ancak bu sistem sorgulandığında ortaya şöyle bir şey çıktı ki, çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veriler de kontrol edilebiliyor. Üçüncü kişilerin TC kimlik numarası üzerinden kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabiliyor. Yani sistemin arkasında başka bir program çalışıyordu. Bu nedenle bir operasyon yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.
3: İstanbul Çağlayan'daki adliye önünde LGBT'lilere yönelik operasyonları protesto eden gruba polis müdahale etti. Neler var bilgi olarak?
4: Ailem güvende operasyonları yapılıyor şu anda Türkiye genelinde ve bu kapsamda LGBT'li dernekleri ve eğlence mekanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar da vardı ki bunlara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen bir açıklama vardı. Buna polisin müdahalesi oldu. Üstelik bu sadece İstanbul'da değil Ankara'da da yapılan bir eylemdi. Her iki eyleme de müdahaleyle beraber 106 kişi gözaltına alındı.
3: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cesedi bulundu. Bilgileri senden alalım Güçlü. Ne durumda arama çalışmaları?
4: Taner, arama çalışmaları halen daha devam ediyor. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Senin de ifade ettiğin gibi Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı ki onun Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
3: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında bazı şüpheliler tutuklandı. Polis incelemesi cinayet üzerine neler var bilgi olarak?
4: Evet, cinayet üzerine artık tamamen yoğunlaştı. Sadece Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek çeşitli kimyasallar kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini de söylemişti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutukluydu. Şimdi 4 kişi daha tutuklanınca toplamda tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.
3: Güçlü, Trabzonspor aradığı teknik direktörü buldu diyebiliriz. Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis, Trabzon'da ayrıntıları alalım.
4: Evet, aynen senin söylediğin gibi artık aradığı teknik direktörü Trabzonspor buldu diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum çünkü dün gece geç saatlerde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Bugün bu görüşmeler tamamlanacak ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
3: Voleybolda ise Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bugün Letonya ile karşılaşıyor. Bu maç önemli, ayrıntılarını alalım.
4: Evet, bu maç önemli bir maç. Şimdi gruptaki son maçına çıkıyor ve bu maçı kazanması gerekiyor. Filenin efeleri dolayısıyla Letonya ile oynayacağı karşılaşma çok önemli. Saat 16'da başlayacak bu mücadele ve TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Frankfurt ve Darmstadt'ta hafif yağmur var. Sıcaklık 16 derece. Offenbach'ta 17 derece ölçülüyor. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 13 ile 21, Darmstadt'ta ise 12 ile 21 derece bekleniyor. Gün boyunca yağmurun etkili olması bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 53 cent. Çeyrek altın ise 210 euro 92 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 20 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Ajda Pekkan, Düşünme Hiç. Metropol FM'de Çay Şeker programımızın hep beraber işte 4. saatini başlatmış bulunuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz dinleyenlerimize. Herkese selamlar. Yer yer yağmur da var. Dünkü yazdan kalma keyifli havanın yerini bugün biraz daha bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava almış durumda. Evden dışarı çıkarken mutlaka yanınıza bir şemsiye bulundurmada fayda var. Onu belirtmiş olalım. Hava nasıl olursa olsun en güzel şarkılarla biz de sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Tabii ki güzel şarkılarımızın yanında gündeme dair önemli bilgileri de aktarıyoruz. Almanya'da Başbakan Merz pek sevilmiyor. Yaptığı iş pek sevilmiyor. Hükümeti sevilmiyor. Almanya'da sadece 7 kişiden birisi Merz iyi adam ya diyor. 6'sı da sen kafayı mı yedin diyor o iyi diyene. Almanya'da Merz'in popülaritesi giderek azalıyor. Sormuşlar. Ne kadar sempatik buluyorsunuz? Ne kadar iyi buluyorsunuz? Sempatiniz nedir Merz'e diye sormuşlar. -5'ten +5'e kadar. Von minus 5 bis plus 5. Jetzt sagen einige minus 10. Nein, so geht das natürlich nicht. Von minus 5 bis plus 5. Was ist dein Sympathiewert für Friedrich Merz, diye sormuşlar. Er ist bei minus 2, Alter. Noch unbeliebte Person kenne ich nicht. Ja, Hilja, vielleicht mein Französischlehrer damals. Hükümetin çalışmasından da insanlar memnun değil. Almanya'da hükümetten memnun olanların oranı %17. Her 6 kişiden birisi hükümet iyi diyor. Gerisi de yok iyi değil. At çöpe diyor. Ve eleştiriler giderek artarken Merz'in yerine başka bir başbakan mı gelecek? Acaba CDU sen bu işi bırak başka birini mi koyalım buraya diyecekler. Bununla ilgili tartışmalar, eleştiriler çok ciddi boyuta vardı ve bazı kişilerin isimleri de ortaya atılıyor. Mesela CSU Genel Başkanı Markus Söder, aynı zamanda Bayan Eyalet'in Eyalet Başbakanı ya da şu anki İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt veya Türklerle çok iyi ilişkisi olan Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst mü acaba Almanya'nın yeni başbakanı olur mu? Bununla ilgili tartışmalar önümüzdeki günlerde daha da alevlenecek gibi görünüyor. Hatta aslında Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına gidecekti önümüzdeki hafta 3 günlüğüne Friedrich Merz. Bu ziyareti, bu geziyi iptal etmiş. Acaba neden? Niye? Hemen seçimlerden sonra durum kötü olursa CDU için bir açıklama falan mı yapacak? Büyük bir merakla önümüzdeki haftayı bekliyoruz efendim. Önümüzdeki hafta önemli siyasi gelişmeler olacak. Şoma ağzıma güvenin.

0: Bak. Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Federal Başsavcılık Almanya'da faaliyet gösterdiği öne sürülen Eritreli bir terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle iki kişiyi eyalet genelinde gözaltına aldırdı. Şüpheliler Zabrücken yakınları ve Stuttgart'ta yakalanırken soruşturmanın arka planında 2022 ve 2023'te Eritre festivalleri çevresinde yaşanan şiddet olayları bulunuyor. Ve Frankfurt-Schwanheim'de iki yeni sıtma vakası tespit edildi. Hastaların riskli bir bölgeye seyahat etmediği ve havalimanında çalışmadığı açıklandı. Frankfurt Bölge Sağlık Dairesi enfeksiyonun yurt dışından gelen sivrisinekler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor. Ve Hessen'de sürücüler bu yaz tatilinde otoyollarda geçen yıla göre çok daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Otomobil Kulübü ADAC'ye göre 6 haftada yaklaşık 5350 saat trafik sıkışıklığı yaşandı. Trafik kuyruklarının toplam uzunluğu da yaklaşık 10800 kilometreye ulaştı. Lidl Kuzey Hessen'de sürücüsüz elektrikli kamyonla süpermarket teslimatını test edecek. Sürücü kabini bulunmayan araç yaklaşık 400 metrelik güzergahta 15 palete kadar yük taşıyacak ve günde 3 kez kullanılabilecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz gelecek hafta New York merkezli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için planladığı seyahati iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunmasının gerekli olduğunu açıklarken CDU lideri ve başbakan Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisi sonrası parti içinde baskı altında. Pazar günkü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin ardından CDU yönetiminin durumu değerlendirmesi bekleniyor. Almanya'da organize suç ve uyuşturucu suçlarına ilişkin yeni veriler açıklanıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Bundeskriminalamt Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, özellikle artan şiddet eğilimi ve suç örgütlerinin reşit olmayanları dijital platformlar üzerinden kullanması konularına değinecek. Almanya kara sınırlarındaki denetimlerini bugünden itibaren 6 ayın daha uzatıyor. Başlangıçta geçici olarak uygulanan kontroller Eylül 2024'ten bu yana tüm kara sınırlarında devam ediyor. Federal İçişleri Bakanlığı uygulamanın düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla sürdürüldüğünü belirtiyor. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Evde, işte ya da tatilde Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem, hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Diva, Diva bebeğim Burak Bulut. Metropol FM'de oldu günlerden. Çarşamba 16 Eylül tarihini yazıyoruz. Yağmur var dışarıda. Bu yağmurlu havada güzel bir parça. Nilüfer'den Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda. Şimdi sizinle olsun.

Yalan Dünya Nilüfer Metropol FM'de. Bir Garip Yolcuyum şarkısıyla Metropol FM'de en keyifli, en güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 0-30-217-970-71 bir radar ihbarı geldi, hemen ona bakalım. Frankfurt'a Bleistrasse 30'luk yolda radar bulunuyormuş. Uğur bildiriyor. Offenbachlı Uğur, teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Uberci Barış da Köln'den bildirdi. Gustav Heinemann Ufa. Rhein kenarında 50'lik bölgede yolda radar bulunuyor diye bir mesaj da ondan. Başka yerlerde de radar varsa lütfen bize aktarın. 0-30-217-970-71 bize WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Almanya'da son dönemlerde ekonomik krizle beraber hükümet çok eleştiriliyor. İşte bu benzin fiyatlarının böyle yüksek olması, vatandaş işte hükümet bir şey yapmıyor diye, ya da bu emeklilik reformu ile beraber emeklilik yaşı yükseltilmek isteniyor falan filan, böyle çok eleştiri var. Hem Başbakan Mert'e işte bu Stadtbild açıklaması, ondan sonra insanlar daha fazla çalışmalı, işte haftada 40 saat az 48 saat olmalı falan diye, böyle hani her ağzını açtığında ona olan sempati biraz daha düşüyor. Daha düşemez demeyin, düşüyor. Eksi 5 ile artı 5 arasında sempati değeri eksi 2'deymiş. Böyle bir ölçüm yapmışlar. İyi, eksi 10'a düşmemiş. Ve şimdi yerine başkası mı gelecek? CDU, Merz'i işte sen bırak, başkası mı başbakanlık yapsın diyecek. Bununla ilgili bazı isimler dolaşıyor. İşte CSU'nun genel başkanı Markus Söder veya İçişleri Bakanı, şu an Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, ya da Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst. Türklerle iyi ilişkileri olan bir isim. Acaba o mu başbakan olacak? Hani büyük bir merakla bekleniyor bu kıymetli dinleyenler. Dinleyicimiz de yazmış. Ömer diyor ki, abi diyor, Türkiye'de her koltuğa eski isimler geldi diyor. Kemal Kılıçdaroğlu gitti geri geldi diyor. Az Yıldırım gitti geri geldi diyor. İsmail Kartal gitti dördüncü kez geri geldi diyor. Bir gidişinde Pereira'nın yerine geri gelmişti o, değil mi? Bir gidişinde Jesus'un yerine gitmişti. Sonra Mourinho'nun yerine geldi en son. Ve ondan sonra da kendisi gitti, kendisinin yerine geri geldi. Almanya'da acaba Angela Merkel geri gelir mi diye soruyor dinleyicimiz. Bak benim yerime, bak mesela 2009'da başladım ben Çay Şekeri programına. Benden önce Hakan program yapıyordu. O bile geri geldi. Merkel geri gelir mi? Kim geri gelirse gelsin, onun izi. Onun arasını bilmem. Orasına karışmam da. Eski benzin fiyatları geri gelsin abi. Ney geri gelsin başka? Mark.

0: Umurdoma uyku yok. Radyolarımız dolu. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Çay Şekeri programı burası. Yaz geri gelsin abi diyor dinleyicimiz. Mert'in yerine acaba başkası mı gelecek diye konuştuk da dinleyicimiz ya abi diyor hep gidenlerin yerine tekrardan başkaları geldi. Sonra yine kendileri geri geldi. Aziz Yıldırım geri geldi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. İsmail Kartal geri geldi. Bak DJ Hakan geri geldi. Ne geri gelsin dedim. Yaz geri gelsin abi diyor dinleyicimiz. Başka. Mart geri gelsin. Hayatın tadı duzu geri gelsin. Eski benzin fiyatları geri gelsin. Eski döner fiyatı geri gelsin. Bak o ne kadar güzel olur. Eski döner fiyatı tekrardan geri gelsin. Düşünsene şimdi. Döner 4 euro olsa. Bu akşam ziyafet var o zaman. Diğer bir arkadaşımız. İsmini yazmamış olan bir arkadaşımız. Mahmut. İsmini yazmayana Mahmut diyorum. Giden gençliğim geri gelsin abi diyor. Oo.
1: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Daha orijinal bir şey bulamadık mı? O kadar da kendine... O kadar da kendine haksızlık etme güzel kardeşim. Yakışıklı adamsın. Bak bir aynaya.
2: Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah.
0: Kendine bir maşallah de ya. İlk önce sen kendini seveceksin. Sonra başkaları da sever. Bak Ayşen ablacığım nasıl buldun bu güzel kardeşim? Bak bak bak.
3: Ay ne kadar değişik bir tip. Hiç böylesini görmemiştim.
0: Geçen zaman geri gelsin keşke. Keşke. Keşke. 2 saniye öncesini geri getiremiyoruz. Vay be. Zaman çok acımasız baba ya. Kendim için demiyorum ben iyiyim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
2: Evet, ama bir şartım var.
1: Nedir aşkım?
2: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
1: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programında artık son dakikalarımızdayız. Mesajlar geliyor. 030-217-970-71. Hadi bakalım mesajlara bakalım. Almanya evimiz, Merkel annemiz. Şey değil mi diyor, çukur evimiz. Babanın ismi neydi babanın? Koçovalı, babanın ismi neydi? Hasta olanların sağlığı geri gelsin. Mark geri gelsin. Mesude yazmış. Eski döner fiyatları geri gelsin dediniz ya diyor. 4 euro olsun dediniz ya diyor. Ludwigsburg'da bir yerde diyor isim vermişsin. Reklam olmasın, orada 4 euro diyor. Oo. Güzel. Başka Murat yazmış. Giden gitmiştir abi, boş ver diyor. Kalan sağlar bizim olsun diyor. Rotenburg'dan Şahin yazmış. 500 euro geri gelsin. Evet. Radar ihbarları vardı. Onlara bakalım hemen. Frankfurt'a Bleistrasse. Köln'de de Gustav Heinemann Ufa üzerinde yolda radar var. 50'lik bölge burada da yine. İdris Baba demiş. İdris, evet, İdris Koçabalı. Aynen, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Pazar günü Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri var. Lütfen oylarınızı kullanınız. Lütfen, lütfen, lütfen oylarınızı kullanınız efendim. Lütfen, lütfen. Oy hakkı olanlar oylarınızı kullanın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programımızın son şarkısı Sibel Can ve APO'dan Kıyamam parçaları. Güzel bir sabah diliyoruz. İnşallah güne keyifle başlamışızdır birlikte. Buna küçük bir katkım olduysa ne mutlu bana. 13-15 arası rengarenkte. Hakan sizinle, DJ Hakan'la. Ve aynı zamanda 15-19 arası Esra Paydos'ta huzurlarınız olacak.

0: Kişilere yönelik operasyonları protesto eden gruba polis müdahale etti. Neler var bilgi olarak?
1: Ailem güvende operasyonları yapılıyor şu anda Türkiye genelinde ve bu kapsamda LGBTİ dernekleri ve eğlence mekanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar da vardı ki bunlara tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen bir açıklama vardı. Buna polisin müdahalesi oldu. Üstelik bu sadece İstanbul'da değil Ankara'da da yapılan bir eylemdi. Her iki eyleme de müdahaleyle beraber 106 kişi gözaltına alındı.
0: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cesedi bulundu. Bilgileri senden alalım Güçlü. Ne durumda arama çalışmaları?
1: Taner, arama çalışmaları halen daha devam ediyor. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Senin de ifade ettiğin gibi Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı ki onun Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
0: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında bazı şüpheliler tutuklandı. Polis incelemesi cinayet üzerine neler var bilgi olarak?
1: Evet, cinayet üzerine artık tamamen yoğunlaştı. Sadece Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek çeşitli kimyasallar kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini de söylemişti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutukluydu. Şimdi 4 kişi daha tutuklanınca toplamda tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.
0: Güçlü, Trabzonspor aradığı teknik direktörü buldu diyebiliriz. Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis, Trabzon'da ayrıntıları alalım.
1: Evet, aynen senin söylediğin gibi artık aradığı teknik direktörü Trabzonspor buldu diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum çünkü dün gece geç saatlerde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Bugün bu görüşmeler tamamlanacak ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
0: Voleybolda ise Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bugün Letonya ile karşılaşıyor. Bu maç önemli, ayrıntılarını alalım.
1: Evet, bu maç önemli bir maç. Şimdi gruptaki son maçına çıkıyor ve bu maçı kazanması gerekiyor filenin efeleri. Dolayısıyla Letonya ile oynayacağı karşılaşma çok önemli. Saat 16'da başlayacak bu mücadele ve TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Frankfurt ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece, Offenbach'ta 17 derece. Gün boyunca. Frankfurt'ta 13 ile 21, Offenbach'ta 14 ile 21, Darmstadt'ta 12 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 53 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 92 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 20 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar.

Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

Parkinson hastalığının erken teşhisi için kokulu testi üzerine büyük bir araştırma başlatıyor. Çalışmada sağlıklı kişiler 40 farklı kokuyla test edilecek. Birçok Parkinson hastasında koku alma duyusu, hastalık ortaya çıkmadan ya da

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın 0172 67 37 435.
1: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: açıklama vardı. Buna polisin müdahalesi oldu. Üstelik bu sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da yapılan bir eylemdi. Her iki eyleme de müdahale ile beraber 106 kişi gözaltına alındı.
1: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cesedi bulundu. Bilgileri senden alalım Güçlü. Ne durumda arama çalışmaları?
0: Taner, arama çalışmaları halen daha devam ediyor. Mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Senin de ifade ettiğin gibi Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı ki onun Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
1: Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında bazı şüpheliler tutuklandı. Polis incelemesi cinayet üzerine neler var bilgi olarak?
0: Evet, cinayet üzerine artık tamamen yoğunlaştı. Sadece Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek çeşitli kimyasallar kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini de söylemişti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil çok sayıda kişi tutukluydu. Şimdi 4 kişi daha tutuklanınca toplamda tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.
1: Güçlü, Trabzonspor aradığı teknik direktörü buldu diyebiliriz. Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis, Trabzon'da ayrıntıları alalım.
0: Evet, aynen senin söylediğin gibi artık aradığı teknik direktörü Trabzonspor buldu diyebiliriz. Diyebiliriz diyorum çünkü dün gece geç saatlerde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Bugün bu görüşmeler tamamlanacak ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Voleybolda ise Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bugün Letonya ile karşılaşıyor. Bu maç önemli. Ayrıntılarını alalım.
0: Evet, bu maç önemli bir maç. Şimdi gruptaki son maçına çıkıyor ve bu maçı kazanması gerekiyor. Filenin efeleri dolayısıyla Letonya ile oynayacağı karşılaşma çok önemli. Saat 16'da başlayacak bu mücadele ve TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Cosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da organize suç örgütlerinin şiddete başvurma eğilimi artıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıkladığı güncel organize suç raporuna göre çeteler mağdurları korkutmak ve güçlerini kabul ettirmek için şiddeti daha sık kullanıyor. Raporda özellikle reşit olmayanların yani 18 yaşın altındakilerin suç örgütleri tarafından kullanılması dikkat çekiyor. Çeteler tehdit ve baskının yanı sıra doğrudan şiddete daha fazla başvuruyor.
2: Besonders perfide ist dabei, dass auch Minderjährige zunehmend für Verbrechen missbraucht werden, dass Minderjährige auch zunehmend als sogenannte Wegwerftäter eingesetzt werden. Sie werden rekrutiert, verheizt, fallen gelassen, während die Hintermänner im Verborgenen bleiben.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu durum artık istisna olmaktan çıkıyor. Bazı suçların özellikle bunun için seçilen gençler tarafından işlendiği görülüyor. En genç şüpheliler 13 yaşında. Güvenlik birimleri bu gelişmeyi organize suçla mücadelede giderek büyüyen bir sorun olarak değerlendiriyor.
2: Uns geht es in all unseren Bemühungen nicht nur darum, dass wir die Täter fassen, sondern wir wollen diese Netzwerke zerschlagen. Nicht nur Strafverfolgungen durchführen, sondern Strukturen erkennen, ausheben und zerstören. Nicht nur die Drogen bekämpfen, sondern vor allem auch das Vermögen dabei abschöpfen.
1: Güncel organize suç raporu Almanya'da çetelerin yalnızca daha fazla şiddet kullandığını değil, bu şiddet eylemleri için giderek daha genç kişileri de devreye soktuğunu gösteriyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, güncel organize suç raporuna göre çetelerin mağdurları korkutmak ve güçlerini kabul ettirmek için şiddeti daha sık kullandıklarını dile getirdi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dümez. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dümez. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
2: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güneç'i arayın 0172 67 37 435.

0: sırasında gazeteciler ve avukatların da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar farklı emniyet birimlerine götürüldü. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizde bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu 2 Eylül'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batmıştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktör adayı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Bordo Mavili kulübün Fatih Tekke sonrası göreve getirmek istediği Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Türk A-Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Türkiye rakibi karşısından gruptan çıkma mücadelesi verecek. Maç saat 16'da başlıyor. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Balıkesir'de bir düğün yapılıyor ve düğün sırasında gelin sırtını dönüyor arkadaşlarına, çiçeğini alıyor. Hanımlar da arkada bekliyor. Hanımlar arasında bir de beyefendi var. O da artık nasıl bir yokluk yaşıyorsa ben de tutacağım çiçeği, ben de tutacağım diye orada gelin hanım çiçeği havaya fırlatıyor arkaya doğru. Beyefendi adeta uçuyor. Hızını alamıyor. Önünde duran geline çarpıyor arkadan. Başka bir yerde olsaydı 5 ölü 80 yaralı. Nasıl haber ama?
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreci arayın. 0172 67 37 435.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

Günlerden çarşamba, rengarenkte yine 2 saat boyunca başınızın belası benim. Evet arkadaşlar, güleceğiz, eğleneceğiz, birbirimize hafiften böyle kızdıracağız her zamanki olduğu gibi. Siz bana laf atacaksınız, ben size geri saracağım. Ama kalp kırmak yok tabii ki. Burada kalp kırmamız yok. Biz burada sevgiyle birbirimizin ayarını bozuveriyoruz. Sevgiyle de ayar nasıl bozulur? Güzel bir cümle kurdum ama pek mantıklı gelmiyor bana. Mantıklı olsaydı benim zaten burada işim olmazdı. Evet, ben de bu programın köy delisiyim. Mahallenin hafiften çatlak bela erkeği. Öyle alfa falan da değil. Yanlış anlaşılmasın, ben daha çok siz ne derseniz tamam abi seviyesindeyim. Ama mikrofonu elime aldım mı 2 saat boyunca sizleri de benim seviyeme çekmeye geldim. Allah yar yardımcınız olsun diyeceğim. Burada güzel müziklerimiz var, canlı telefon bağlantılarımız olacak, mesajlarınız var tabii ki. Kısacası 2 saat boyunca aklı başında olan varsa da birazdan kalmayacak. Güzel bir giriş yapıyoruz. 13.04 oldu saatlerimiz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenktesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Merhaba Hakan, iyi yayınlar. Ben Ludwigsburg'dan Yusuf. Hesap ver bakalım, 2 gündür neredesin sen? He? Sen bizi niye, kendini niye özletiyorsun böyle? Ver bakalım ayarı, hadi.
1: Uyan da balığa gidelim. Ben 2 gündür saat 13 ile 15 arasında artık program yapıyorum. Uyanamadım mı daha? Bakın arkadaşlar, artık rengarenk yayınım, daha doğrusu programım saat 13 ile 15 arası. Burada tekrar bildireyim. Hesap soruyor bir de ya. Ama korkmadım da hemen önümü nikledim. Vallahi ya. Diğer dinleyicimiz bana diyor ki, Allah'ım sesin orijinalliğine bak diyor. Devam etseydin abi. Yani bir ara böyle bir kim ne dersin dersin dedim ya. Onun devamını size, Allah korusun, hiç işim olmaz. So. Wir sind wieder da. Saat 13.08 oldu ve bugünkü konum arkadaşlar rengarenkte, mevzumuz bugün fena. Misafirlikte sizi en çok ne ayar ediyor? Vardır değil mi böyle? Şimdi bazıları misafirliğe geliyor ama misafir gibi değil. Sanki evde ortak olmuş gibi. Ya daha oturmadan wifi ne? Biraz sonra ne bileyim buzdolabı açılıyor. Kardeşim sen su mu arıyorsun, tapuyu mu arıyorsun? Belli değil, evin orasını buralısını kurcalayanlar var. Bir de şu kalkmak bilmeyen tayfa var ya arkadaşlar. Şimdi çaylar içilmiş, kahve içilmiş, meyve gelmiş. Tabaklar kalkmış böyle. Hala oturuyor ev. Ev sahibi pijamaya giyse o yine bir çay daha mı içsek falan diye. Yani bu moddan gidecek. Şimdi anlatın bakalım. Ayakkabı ile içeri dalan mı? Habersiz böyle çat kapı, kapıyı çalıp da gelen mi? Ne bileyim çocuğu bırakıp da evi savaş alanına çeviren mi? Hangilerine ayar oluyorsunuz? Bugün kimseyi hedef göstermiyoruz ama herkes kendini düşünene alsın. Mesajları yollayın, telefonları açın arkadaşlar. Misafirlik dosyasının bugün burada... Açıyoruz. Telefonlar gelsin. Mesajlarınız gelsin. Bekliyorum. İlk mesaj geldi. Hakan abi, benim sinir olduğum misafir gelir gelmez ayakkabıyı çıkarayım mı diye soran tayfa. Evet, diğer mesajlar da geliyor. Hadi saldırın. Belki komşunuz, misafiriniz duyar da bir dahaki sefere böyle daha temkinli gelir diye düşünüyorum böyle. Gel ağzım ses. Öncesinde Aşkın Nur Yengeniz Zehir Gibisin adlı şarkısıyla sizlerle birlikte 90'ların en sevilerek dinlenen şarkılarından bir tanesi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi Hakan.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-Ingenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta. Adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet arkadaşlar, ve bugün misafirleri konuşuyoruz. Hani bazıları gelir böyle güzel güzel oturur, iki laf eder, kalkar gider. Bir de öbürleri var biliyorsunuz, diğerleri. Yani o zaman siz şimdi adam gelmiş, koltuğa yayılmış, kumandayı almış. Az sonra ya Hakan karnım acıktı, bir şeyler var mı? Bu cinsler de var biliyorsunuz. Şimdi sizin evde sinirinizi zıplatan misafir hareketi nedir? Yazın bana, bugün içimize ne varsa döküyoruz. Herkese saydırıyoruz, giydiriyoruz arkadaşlar. Burada bir dinleyeceğim. Şimdi göndermiş bana, bakayım isimlerinizi yazarsanız. Hatice Dilan Cantürk diyor ki... Çocuklara bakmayandan nefret ediyorum diyor. Ben diziz, benim de oğlum 5 yaşına, ben misafirliğe gittiğimde hep bakarım oğluma, dikkat ederim diyor. Millet çocuğun eline ekmek veriyor, çocuk da ekmekle evin içine geziyor, nefret ediyorum diyor. Yani misafir mi ekmek veriyor çocuğun eline? Onu ben hiç daha görmedim. Demek ki varmış öyleleri de. Bir diğer din, Şeref. Diyor ki Hakan artık gelen giden yok. Stuttgart'tan selamlar. Wow. Bu da düşündürücü, kafada soru işareti oluşturan. Sana niye gelip giden yok Şeref? Ya da sen niye gitmiyorsun? Şimdi en azından fotoğrafını görmüş olsaydım belki... Yani sana gelmedikleri belli oluyor derdim ama... Yok öyle bir şey. Bir başka dinleyicim. Diyor ki... Hakan, çocukla gelen misafirin çocuklarına dikkat etmemesi mesela. Çocuk dolapları açıyor, içine ne var ne yok çıkartıyor. Anne baba hiçbir şey söylemiyor ya diyor. Çocuk işi deyip geçiyorlar. Öyle şey olmaz diyorlar. Evet. Şimdi bir şey diyecektim ama vallahi diyemiyorum. Bazı böyle yani, ama neyse arkadaşlar, diyemiyorum. Ya demek istediğim şu, tekmeyi koyacaksın. Ama bunu diyemiyorum işte, olmuyor işte, olmuyor. Olan tek bir şey var. Size çalacağım en güzel parçalar. Onlardan bir tanesi Sibel Can ve APO, kıyamam diyor.

0: Das ist ja wunderbar! Sibelcan ve Eypio. 13.20 saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. Yeni saat yayınımız. 13 ile 15 arası 2 saat boyunca başınızın belası. Allah sabır versin sizlere. Yani diyecek bir şey yok. Zo. Rengarenk'te bugünün sorusu gayet basit. Misafirlikte yapılmaması gereken şey ne? Dolabı açmak mı? Bu perdeyi kaça aldın diye fiyat sormak mı? Var öyleleri değil mi? Geldiği gibi bir de evin dekorasyonuna laf edenler var biliyorsunuz. Yani, aa bunu yeni mi? Bilmiyorum, ben olsaydım mavi rengini falan alırdım diyenler var. Bir de şeyler var, ben yabancı değilim diye iyice rahatlayanlar var ya, değil mi böyle? İşte korku aslında orada başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım mesajını yolla. Senin sinir olduğun hareket ne? Bakalım bugün kim kendini yakalayacak, öyle diyelim. Gelen mesajlar var. Bunlardan bir tanesi bakayım, Bulgar Ahmet. Ne diyor bakayım? Bakayım ne diyor kendisi?
1: Günaydın Hakan. Bana gelen misafire diyorum ki evinizde gibi hissedin kendinizi ama unutmayın ki misafirliktesiniz. Buzdolabını açın, misafir unduğunu değil bulduğunu yiyor.
0: Atasözü gibi konuşmuş ama. Bir diğer dinleyici. Misafir ol, gel bana. Börekler açarım ona. Param pulum yok ama aşkımı sunarım sana. Evde kalmış bir dinleyici mi? Bakayım. Ferhat, Stuttgart'ta. Evet, o. Hem evli olup evde kalan tiplerden. Hani kimse sallamıyor artık onu. Karacığım sana gelsin. Belki moralin düzelir. Baş ver ya. Beterin beteri var vallahi. Bak ben mesela. Sev kardeşim diyor, Şenay'la ilerliyoruz.

geldik bir kere. 13.26 oldu saatlerimiz. Şenay'dan dinledik bu güzel şarkımızı. Evet, misafirlikte yapılmaması gereken şey ne? Murat yazmış. Diyor ki abi çocuklar 7 veyahut da 8'de yatağa gidecek diyor. Misafir kalkmak bilmiyor diyor. Kal desen 12'ye 1'e kadar çay içecek maşallah. Vallahi ben böyle bir durumda kalkar pijamalarını giyer gelir misafirin yanına otururum. Eğer hala kalkmıyorsa ona da bir pijama getiririm. Gel beraber yatalım derim vallahi. Evet, bir diğer dinleyicim. Diyor ki bakayım çocuğuna otur diyemeyen misafire uyuz oluyorum kardeşim diyor. Çocuk duvarları boyar, oyuncakları kırar, anası babası sesini çıkarmaz. Benimkileri ben misafirlikte bakmam yeter, otururlar yerlerine diyor. Şöyle fotoğrafına bakayım. Animasyon bir fotoğrafım var. Ama bakışlarına bakacak olursak yani sen bana baksan ben zıplarım yani. Oturmayı değil. Çok böyle sevimli bakıyorsun vallahi billahi. Siz irgendwie unglaublich, ne? Evet, bir diğer dinleyeceğim bakayım ne diyor. Hier ist es noch eine. İyi günler Hakan. En fenası ay kız buradayım diyenler. Uğrayayım da bir çay yap içelim. Çok kalmayacağım, sonradan akşam 8'e kadar otururlar vallahi. Julia das gesagt. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, bir başka dinleyicim Gökhan. Aa, siz mi geldiniz diyor. Günaydın. Pazartesinden itibaren saat 13 ile 15 arası buradayım. Aa, biraz önceki kardeşim, o senin güzel bakışın kardeşim diyor. Vallahi billahi yani. Çok güzel. Hadi bir daha desene onu, ne olur kurban olayım. Levent Yüksel'e demiştim bir daha diye. O güzel mesaj için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Canımsın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yüksek benzin ve dizel fiyatları sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Başbakan Friedrich Merz, federal hükümetin vatandaşları kısa sürede rahatlatacak bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Fakat tartışılan seçeneklerden biri olan petrol şirketlerinin aşırı kazançlarının vergilendirilmesine şu aşamada mesafeli. Merz'e göre bunun için yeterli hukuki ve fiili temel yok.
2: Ich sehe keinerlei faktische und keinerlei rechtliche Grundlage für eine solche Übergewinnsteuer, zumal die wir im Jahr 2022 mal versucht haben zu erheben, immer noch vor den Gerichten ausgetragen wird. Das ist keine ausreichende Grundlage für Besteuerung.
1: Başbakanın dikkat çektiği bir diğer nokta da Almanya'daki rafinerilerin korunması. Merz'e göre fiyatlara müdahale edilirken ülkedeki üretim kapasitesinin ve enerji arzının da zarar görmemesi gerekiyor.
2: Wir müssen umgekehrt ein hohes Interesse daran haben, dass wir in Deutschland Raffinerien behalten und das werden wir nicht schaffen, wenn wir jetzt diese Unternehmen, die selbst erhebliche Schwierigkeiten im Markt haben, noch zusätzlich besteuern.
1: Federal hükümette henüz hangi yöntemin uygulanacağı netleşmiş değil. Fiyat tavanından vergi araçlarına ve doğrudan mali desteğe kadar farklı modeller gündemde. Hükümet sözcülüğü de daha önce çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı.
2: Wir haben im Grunde genommen mehrere Optionen. Wir können verschiedene Steuern und Abgaben in den Blick nehmen, um jetzt den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland zu helfen. Ich sehe die Notwendigkeit. Wir werden in der Koalition über dieses Thema sprechen. Und ich hoffe auch bald zu Lösungen kommen.
1: Başbakan Merz'e göre asıl soru yüksek akaryakıt fiyatlarının yükünü vatandaşların üzerinde hızlı ve mümkün olduğunca basit bir yöntemle nasıl azaltabilecekleri.
2: Insofern müssen wir uns was Einfacheres, was anderes einfallen lassen. Wir haben in der Koalition vor langer Zeit schon einen Direktzahlungs-Auszahlungsmechanismus besprochen. Das Finanzministerium ist hier an der Arbeit. Ich hoffe damit auch bald fertig, sodass wir die privaten Haushalte direkt erreichen können mit entsprechenden Unterstützungsleistungen.
1: Başbakan Friedrich Merz kullanılacak aracın henüz kesinleşmediğini fakat hükümetin yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Federal hükümetin kısa süre içinde somut bir destek modeli açıklaması bekleniyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Evet, rengarenkli siz arkadaşlar ve bugün misafirleri konuşuyoruz. Hani bazıları gelir böyle güzel güzel oturur, iki laf eder, kalkar gider değil mi? Bunlara tabii ki hiçbir lafımız yok. Ama bir de öbürleri var arkadaşlar, diğerleri. Otururlar. Siz işe gidersiniz, onlar hala oturur. Böyle arızalar da var. Veyahut da şimdi burada arkadaşlar sadece misafirler değil. Misafirin yanına getirdiği bazı canlılar var. Çocuklardan bahsediyorum. Das gibt's doch gar nicht. Wie sich verhalten, değil mi böyle? Yapmış oldukları gibi yerinde durmak bilmiyorlar. Bir de onun yanı sıra yani misafirliğe gittiğinizde sizi en çok ne rahatsız eder? Veyahut da size gelen misafirlerden en çok neye rahatsız olursunuz dedim. Burada Mervan yazmış. Bir de aracından bir fotoğraf göndermiş. Bak seni dinliyorum diyor. İnmiyorum aracımdan. Benim lütfen mesajımı okur musun diyor. Ve mesajı da aynen şöyle arkadaşlar. Misafir her türlü başımızın tacı abi. Hiç sorun değil, ayar olmam ama ben misafirliğe gittiğim zaman diyor. Büyük tuvaletimin gelmesi diyor beni öldürüyor diyor. O çıkmak için zorluyor diyor. Ben çıkmaması için mücadele ediyorum diyor. Evet. Yani sen misafire gitmiyorsun. Resmen acil tahliye planıyla gidiyorsun aslında. Ama güzel oldu bunu bize anlattığınız. Yani hep merak ederdik Mervan'ı. Acaba mı diye. Bir diğer dinleyeceğim. En iyi şekilde ağırlarım. Lakin bir şey yediğimizde eller yıkanmadı mı benim bütün şarteller atıyor. Ya ne güzel yazmış. Şartel yazmış. Şartel bir numara. En büyük. Ha kartel de değil mi o? Evet, Gülşah yine yazmış. Kocaman kocaman. Kimse kimseye gitmesin vallahi diyor. En güzeli telefon aç, 2 dakika konuş. Hadi görüşürüz de herkes kendi evine mutlu, mesut yaşasın diyor. Yani sana gelen olursa dua et diyeceğim de. Kocam bile mesai yapıyor. Bilerek mesai yap, eve gelmeme gidiyor. Yani misafir nasıl gelsin sana? Zo, başka bir dinleyicim. Bakayım o ne diyor. Selam Hakan diyor. İyi yayınlar. Eti nereden aldın? Helal kesim mi diyor. Allah Allah. Konu dışı. Ben misafir ağırlamayı çok severim. Kapım herkese açık diyor. Emoş. Emoş, Allah'ını seversen bir adresini versene. Kurban olayım. Bak, ver adresini. Burada söyleyeceğim. Ve ne zaman geleceklerine dair de burada bana bir saat ver, zaman ver. Burada okuyacağım. Sana gelsinler de gör gönlünüz. Ya o zaman kuzu kuzu böyle. Eyvah, yapmasam mı? Etmesin. Ben ettim, sen etme Hakan. Yazmak kolay. Değil mi? İcraata bakar. Emoş, bekliyoruz adresi. Misafirler gelecek mi? Göreceğiz. Hadi bakalım, öncesinde Tarkan'ımız sizinle.

0: Pol FM'de rengarenkte. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, konumuz arkadaşlar misafirlikte olmaması gereken, daha doğrusu sizi uyuz eden, ayar eden şeyler nedir? Size gelen misafirler veyahut da siz bir misafire gittiğiniz zaman. Bir telefonumuz var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan abi, kolay gelsin. Ben Berlin'den Özgür.
0: Berlin'den Özgür.
1: Bir radar ip var aynen Berlin'de.
0: Ha, radar için geldin, radar buyur. Da,
1: aynen. Rixhofstrasse 30'luk bölgede Neukölln yönünde İdikan önünde bir tane radar duruyor abi.
0: Çekti mi seni?
1: Tüm sürücülerin dikkati, yok çekmedi.
0: Seni çekmez ve sen hemen ispiyonluyorsun onları, öyle mi?
1: Başkasını da çekmez.
0: Bir şey soracağım. Mutlaka misafirliğe gidiyorsundur veya da geliyorsundur. Seni en rahatsız eden nedir?
1: Allah Hakan abi, aslında beni rahatsız eden bir şey yok da benim için misafirlerin saygı, yani nasıl anlatsam.
0: Anlat.
1: Herkes, yo sonra dinleyen olur kırılır.
0: O kadar ünlüyüm, herkes tanıyor beni diyorsun ha.
1: Yani anlat. Saygılı ve anlayışlı olan misafir benim için makuldür Hakan abi.
0: Tamam, başka bir şey soracağım. Hiç evden kovduğun bir misafir oldun mu? Doğru söyle.
1: Hayır, olmaz. Olmaz.
0: Sen kovuldun mu hiç?
1: Yok, o da olmaz.
0: O da olmadı. Aa, es lebt ja richtig langweilig. Ja, hiç action yok mu senin hayatında? Doğru söyle.
1: Yok yani, misafirlikte yok. Başka yerde vardı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler sana diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Kendine iyi bakıyorsun. Sağ olasın. Sağ olasın canımsın. Zo. Gelen mesajlar var arkadaşlar. Kolay gelsin Hakan Bey. Misafirlikte annem gile çaktırma. Ne güzel değil mi? Annem gil dedikleri zaman ben bayılıyorum buna. Yani annem gile ne diyor? Çaktırmadan kalkalım dediğimde annemin sesli tamam oğlum gideceğiz deyince gelen utanma hissi. Bu tabii biz gittiğimizden olan bir şey. Sorunun tamamını dinlemeden yazdım, affet diyor. Gayet de güzel yazmışsın. Teşekkürler. Bir dinleyicim sesli mesaj göndermiş.
2: Ya ben sadece merak ettim. O ayakkabıyı çıkaralım mı diye soran var ya. Acaba yatağa da mı ayakkabıyla giriyor ya? O nasıl bir koktur lo? Nasıl bir sorudur lo?
0: Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Kimmiş o bakalım, bu Yasin arkadaşımız bunu söyledi. Şimdi de Burcu var. Burcu Hanım bir mesaj göndermiş, onu dinleyelim.
3: Merhabalar Hakan, iyi yayınlar. Misafir tabii ki güzel bir şey. Başımızın üstünde yeri var. Misafir olduğunu hissetsin tabii ki. Gereken hizmeti yaparız, sunumu yaparız, sıkıntı değil. Ama sanki bazıları var, bildiğin ortimsant. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, gözlemliyor. Bir şeyler, bir manalar arıyor. En çok sinir olduğum konu bu. Ya kusura bakma kardeşim, benim elimden gelen bu. Benim yaptığım hürmet bu. Yaptığım yemek, çay, kahve bu. Yani adı üstünde misafir, umduğunu değil bulduğunu yer. Ama sağda solda toz, pislik arayan gelmesin ya. Vallahi gelen benim için gelsin, muhabbetime gelsin. Eyvallah. İyi yayınlar. Ben Burcu bu arada.
0: Evet Burcu, şimdi bizi azarladı mı? Yani bilmiyorum. Ha, sonra da ne yazmış? Hakan, düşünüyorum da misafirliğe sen gelsen acaba neler yaparsın diyor. Aklımda kafamda onlar dönüyor dolaşıyor şu anda. Yani sana gelmeyeceğim kesin. Ne o ya, yatılı okuldaymışsın gibi. Askerde miyiz, yatılı okulda mıyız, misafirlikteyiz? Aman. Ben yok Burcu, gelmeyeyim ben sana vallahi. Sen fındık fıstıklarınla baş başa devam et. Diğer mesajınızı biraz sonra okuyacağım arkadaşlar. Radyonuzdan ayrılmayın. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi şimdi. Bir efsane diyor Hakan Peker.

0: Cremes. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın 0172 67 37 435.

0: Bakanlar rengarenge hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bir saatimizi yavaş yavaş geride bırakırız ama önümüzde yine kocaman bir saatimiz var. Genau Zoysuz. Konumuz ise misafirlikte en ayar olduğunuz, en uyuz olduğunuz şey nedir? İster misafirliğe gidin, ister misafirler size gelsin. Yazın bana. Sesli mesaj gönderin, canlı telefon bağlantılarımız da var ve gelen mesajlar var. Sesli mesajlara şimdi yer veriyoruz.
1: Am liebsten würde ich natürlich auf Deutsch reden, weil mir das schwer fällt, aber ich versuch's mal. Misafirlik hiç sorun yok. Sadece benim çok sinir olduğum şey bas sağlığına ya da geçmiş olsuna gelenler, bekleyenler. Beklentileri, ondan sonra o beni biraz rahatsız ediyor.
0: Evet, bir o zaten misafirlik değil, o baş sağlığına gelmiş yani. Misafirliği biraz karıştırdın herhalde Narin burada sen. Bir diğer dinleyicimize bakayım, o ne diyor? Dırıt dırıt dırıt. Diyor ki, selam Hakan, iyi yayınlar. Misafirlerin hiçbir şey beni rahatsız etmez. Sadece çocuklu misafirin çocuklarına olan ilgisizliği rahatsız eder diyor. Doğru söylüyorsun. Ha, hast du schon irgendwie recht, ne? So, bir diğer dinleyicim. Bakayım o ne diyor? Habersiz gelen misafir abi diyor. Yasin Berlin'den. Çok kısa ve öz. Sana gelen çok herhalde. Ama eskiden öyle değil miydi? Annem babam böyle... Yani ben hatırlıyorum arkadaşlar. Annem babam böyle giyinirlerdi hafta sonu. O zaman telefonla, yani evlerde pek böyle telefon bulunmazdı. Telefonla yoktu. Nereye gidelim? Şuraya gidelim, buraya gidelim. Giyinirdik. Hepimiz böyle güzel güzel zor bir gelekt. Otobüse, U-Bahn'la sonra giderdik. Komşumuza değil. İşte tanıdığımız birisine giderdik misafirliğe. Çat kapı. Kapıyı çalardık böyle. Kapı açıldıkları zaman... Ama gerçek anlamda sevinirlerdi. Aa, siz mi geldiniz? İyi ki geldiniz falan filan. Böyleydi olay. Şimdi yeni jenerasyona diyorum. Evde kimse yokken, daha doğrusu gittiniz, zile bastınız ve kimse yok. Ne yapıyordunuz o zaman? O zaman bir blok vardı babamın elinde. Yaprağı böyle yırtardı, yazardı. Geldik, sizi bulamadık, Coşkun ailesi. Ondan sonra o kağıt kapının arasına sıkıştırılırdı. Sonra eve mi giderdik? Yo, başka birisine. Ne andere Opfer. Genau so war das gewesen. Yani birini bulana kadar U-Bahn'la otobüste giderdik. Evet, ve başka bir dinleyicimiz ise şöyle bir mesaj göndermiş. Dinliyoruz.
2: Merhabalar, kolay gelsin. Bana da misafir geldi. Geç oldu, kalkmadılar. Uykum geldi. Fark ettiler uykumun geldiğini. Sen uyuyacaksan uyu, biz kalkarsak kapıyı kapatırız dediler.
0: Hey sus guys. Sen uyuyacaksan uyu, biz kapıyı kapatırız giderken. Meine Presse. Murat Bol sizlerle püf diyor.

0: Murat Boz, püf dedi. 13.59 oldu saatlerimiz. Neredesiniz? Tabii ki rengarenk de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne bağırıyorum ben, ne bağırıyorum? Şşş. Arkadaşlar, konumuz misafirliğe gittiğinizde veyahut da size gelen misafirlikte en böyle inanılmaz, böyle tahammül edemediğiniz şey nedir dedim. Nevil yazmış. Selam Hakan. Misafirin ayakkabısını dışarıda çıkarınca paspasın üstüne basıp içeri girmesi misafir demek, evin kirlenmesi demek diyor. Anne nefes nefeste kaldı burada nedense. Bir diğer dinleyeceğim. Bakayım o ne diyor. Dizak. Selam Hakan. Misafire gittiğimizde götürdüğümüz tatlıyı ikram etmemeleri sinir edici. Kolay gelsin diyor Yasin. Yasin sen nasıl bir üçkağıtçısın böyle ya? Yani bazen ne ich will jetzt nicht sagen. So. Bir diğer dinleyicim, çocuklu misafirin rahatlığına ayar oluyoruz diyor. O çocukların uykuları geldiği hale gitmeyin benim eve uyutup diyor. Sonradan yatağa işemeleri son noktam diyor. Derya Osrida Wiedensbrück, Wiedenbrück'ten yazmış. Evet, başka bir dinleyicimiz de bakayım şöyle bir mesaj göndermiş, ne diyor?
1: Merhaba Hakan, kolay gelsin. Benim en nefret ettiğim benim buzdolabımı karıştıran misafirdir.
0: Eyvah. Var böyle arkadaşlar? Ya gerçek anlamda böyle misafir gelip de böyle mutfağa gidip de buzdolabını karıştıranlar var mı? Interessant. Echt, ich finde das echt sehr interessant. Bir diğer dinleyicim. Bakayım o ne diyor?
2: Hakan'ım böyle her şeyi gömmek istersin de gömemezsin ya. O çok kötü bir şey ya. Hakan'ım iyi yayınlar, kolay gelsin kardeşim. Ya bu misafirliklerde önüne çok güzel şeyler koyuyorlar. Ama misafirlikte olduğun için utanıp da azıcık yemek en zoruma giden o.

0: ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Aynı zamanda bugün 21 ilde de siber suç operasyonu yapıldı ki 76 kişi tutuklandı.
1: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Rengarenk ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. 14.07 oldu saatlerimiz. Günlerden çarşamba 16 Eylül. Eylül de bitti. Vallahi billahi. O bitti, şu bitti diyoruz. Hayatımız böyle yavaş yavaş bitmek üzere ama böyle bizde yok. Evet, bu arada arkadaşlar. Şimdi konumuz neydi? Tabii ki misafirliğe gittiğiniz zaman sizi en çok çileden çıkaran nedir? Veyahut da size gelen misafirlerde durum nasıl? Nasıl bir şeyler yaşadınız? Var mı böyle bir şey dediğim ve bir sesli mesaj aldım.
5: Ben Frankfurt'tan Güney. Abi bir ara bir de yakın bir akraba misafirliğe geldi. Saat 10 gitmediler, saat 11 gitmediler, 12 gitmediler, 1 gitmediler. Eninde sonunda ben gittim, onlara battaniye getirdim. Onlar da buna inat ne yapsınlar beğenirsin. Ha, herifler kahvaltı yapmadan da gitmedi. Yani dolu yine kendi kalemizde yedik. Bundan kurtuluş yok. Hadi saygılar.
4: Ya var mı böyle bir şey ya? Bakar mısınız? Kahvaltıya kalmış da bir de. Sabaha kadar kalmış da. Allah ne bileyim artık, düşmanın başına vermesin böyle. Böyle nere? Bir diğer dinleyicim. Hayatın tadı tuzu geri gelsin diyor. Ben genel olarak misafir sevmiyorum, İrem. İrem. İrem. İrem fotoğrafını koymuş burada. Sen de sevilecek gibi değilsin diyecektim ama öyle değil. Gayet de böyle tatlı, hoş birisin böyle. Yani neden böyle, hayata neden böyle küstün? Das war jetzt eine Karte. Başından neler geçti tabii ki onu biz bilemeyiz. Evet, başka bir dinleyicim ise bakayım, selam, kolay gelsin, yayınlar. Ben misafirlikte artık eskisi gibi önemsemiyorum çünkü dürüst misafirlik kalmadı. Eski misafirlikleri bu arada çok özlüyorum diyor. Sevgi Hanım bu güzel mesajı bize verdikten sonra yine Sevgi Hanım'a böyle uyan bir şarkıyla ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Eskilere gidiyoruz. Eskileri seviyor ya. Al sana eski.

0: beceremedi şu mavi boncuğu ya. Allah'ını seversen. Evet sayın. Mavi boncuğu dinledik arkadaşlar ve bu konuyu şimdi burada son mesajımda noktalamak istiyorum. Başka konularımız da var tabii ki işleyeceğimiz. Burada bana göndermiş olduğunuz bütün mesajlara maalesef hepsine yer veremiyorum. Sesli mesajlarınız var falan ama inanın arkadaşlar elimden geldiği kadar göndermiş olduğunuz mesajlara yer vermeye çalışıyorum. Şimdi diğer bir konumuz olacak ama son mesajımızda bugün bu. Misafirlikte hoşunuza gitmeyen veyahut da size gelen misafirlerde hoşunuza gitmeyen hareketler, tarzlar nelerdir?
1: Hakan merhaba. İyi yayınlar. Ben yemek yemeyi çok seven biriyim. Ve gittiğim yerde ev sahibi benimle beraber yemek yemesini severim. Bir de misafir gelince benimle beraber yemesi lazım. Yemeyip de böyle kenardan bakan adamlardan hiç hoşlanmıyorum. Hoşça kal.
0: Vay. Konumu atsana. Ben de yemeği çok severim ama sadece ikram edildiği zaman.

0: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.

Metropol FM. DJ Hakan'la Rengarenk. DJ Hakan'la Rengarenk Tumuz ile devam ediyor arkadaşlar. Nasıl, keyifler iyi mi? Coşuyoruz mu? Yavaş yavaş yavaş yavaş. Başka bir konum var. Başka ganz anderes tema. Şimdi düşünsene. Sabah bir kalkıyorsun, bir bakmışsın eşinin ya da sevgilinin bedenindesin. Yani sen o olmuşsun, o da sen olmuş. Şimdi doğru söyleyin. İlk ne yapardınız? Var mı kafanızda böyle kurnazlık, tilkilik, ne bileyim? Şimdi ben olsam önce bir aynaya bakardım. Ha, demek olay buradan böyle görünüyormuş derdim. Öyle değil mi? Sonra telefona bir göz atardım. Ama bak, mesajları kurcalamak yok, tamam mı? Biz burada huzur bozmak istemiyoruz tabii ki. Mesela erkekler, sevgilinizin ya da karınızın yerine geçtiğini uyanıyorsunuz. Siz hanımefendisiniz, hanımefendi beyefendi olmuş. Ne iş yapardın? Ya bu kadar hazırlanmaya niye 2 saat gidiyor diye. Değil mi? Merak edersiniz değil mi? Makyaj masasının başına oturursunuz. 5 dakika sonra hanım ben vazgeçtim, çok iş varmış dersiniz. Mutlaka öyle olur. Yani ben, yani düşünecek olursam mantıken, kadınlar erkek olsa sabah kalkar hazırlanır, böyle 5 dakikada kapıdan çıkar değil mi? Sonra da ya bunlar niye her şeyi bu kadar rahat yaşıyor diye şoka girerler. Yani normal bunlar. Bir de düşün. Eşinin yerine geçmişsin. Onun arkadaş grubuna gidiyorsun. Bakalım senin hakkında neler konuşuluyor. İşte en tehlikeli de olay burada başlıyor. Hadi bakalım, dürüst olun. Bir günlüğüne eşinizin ya da sevginizin yerine geçerseniz ilk ne yapardınız? Bekliyorum arkadaşlar. Eyvah. Yani herkes yanacak şimdi. Ajdayla ilerliyoruz. Mesajlar geliyor bile ardı ardına. Ya ne meraklısınız böyle şeylere. Allah'ım yarabbim. Ama programımız da böyle. Rengarenk tabii. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Bir günlüğüne eşinizin yerine geçmiş olsanız, yatıyorsunuz, uyanıyorsunuz, kadın erkek olmuş, erkek kadın olmuş. Bu durumda ne yaparsınız? Kadınlar ne yapar, erkekler ne yapar? Veyahut da kadın olan erkek ne yapar, erkek olan kadın? Bu bir tekerleme gibi oldu. Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Anladınız siz benim ne demek istediğimi? Yatıyorsun, uyuyorsun, kalkıyorsun, eşin yerine geçmişsin. Ne yaparsınız bir günlüğüne? Evet, bir dinleyicim yazmış. İsmi, bir saniye, İrem. Diyor ki, ben diyor, ich hätte im Bett die ganze Zeit gepups diyor. Yani bunu yapmak için erkek olmanın gereki yok. Kadın olarak da yapabilirsin. Söylemediler mi sana hiç bunu? Şimdiye kadar içinde mi tuttun? Bir başka dinleyicim. Bakalım o ne diyor, onu dinliyoruz.
1: Ben eşimin yerine geçmek istemezdim. Neden? Çünkü eğer ben eşim olursam yemek yapmayı hiç bilmediğim için yemek yapamayıp aç kalırdık. O yüzden hiç geçmek istemezdim.
0: Bence de hiç ya geçme. Yani vallahi karı koca aç kalırsınız böyle. So, başka bir dinleyicim. O ne diyor? Onu dinleyelim.
2: Selamlar. Vallahi bana yaptığı bütün triplerin hepsini, aynısını bunca senenin acısını çıkarana kadar tek tek yaparım.
0: Wunderbar, wunderbar. Das gibt's doch gar nicht. Evet, bir başka dinleyicim ise Ela yazmış. Ela ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Also, sie kann wirklich keiner toppen. So werde ich mal sagen. Hakan, kocamın bedenine girsem hemen gidip kendimi boşarım.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: FM'de rengarenktesiniz arkadaşlar ve konumuz akşam yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun karının yerine geçmişsin. Karın da kocasının yerine. Yani değiştirmişsiniz. Ya bedenen. Tamam mı? Zihin aynı. Tamam beyin aynı ama bedenen değişmişsiniz. Bu durumda ne yapardınız? Diye sordum. Zeki bana diyor ki merhaba Hakan ben Zeki Mindsen. Ben eşimi ile yemeğe giderdim. Tabii romantik olması için elimden geleni yapardım. Yani Zeki bunun için kadın olman gerekmiyor. Ya konuya pek hakim değilsin veyahut da bilmiyorum. Bu biraz bana şey erkek haline de getirebilirsin yani. Bilmiyorum. Yanlış mıyım? Zeki'ciğim eşine de selamlar buradan. Bir diğer dinleyeceğim. Bakayım o ne diyor. Dıt dıt dıt dıt. Evet. Merhaba Hakan Bey. Sizi bu saatte duymak. Nursel. Nursel yazmış. Saat 13 ile 15 arası artık buradayım Nursel Hanım. Eğer zaman uymuyorsa değiştiririz yani. O da sorun değil. Sizce terk söyleyeyim. Başka bir dinleyeceğim. Eşimin yerinde olsam rahatlıktan çok konuşmaktan depresyona girerdim galiba diyor. He bir de kilo alırdım kesin çünkü hiç hareket yok diyor. Evet bir dinleyicim sesli mesaj göndermiş.
2: Merhaba Hakan abi. Ben Zeki Mainz'e. Abi sen yanlış anladın bak. Düzelteyim. Neden öyle yapıyorum?
1: Ha, bakalım.
2: Kadın olarak diyelim o erkek olan eşime.
1: Evet.
2: Görsün ki o da aynısını bana yapar diye. Ben eşimi her zaman yemeğe getirdim. O normal bir şey.
1: Vallahi billahi burada Asya Folkomu'ya ben seni o zaman yanlış anlamıştım özür dilerim. Yani burada eşine serzenişte bulunuyorsun anlaştık şimdi. Tamam Zeki'ciğim tekrardan lafımı geri aldım sağ olasın. Bir diğer dinleyeceğim bakayım o ne diyor. Gülşah yazmış. Hakan vallahi ben kadın olduğum halde bazen erkek gibi hissediyorum. Eşimin yerine geçsem vallahi hayat bana bayram olurdu. Ne yemek derdi var ne çocuk bakma derdi. Erkeklerin yaptığı tek şey ise işe git gel. Gülşah yani bilmiyorum burada da yani yapma çocuk. Yani zor değil yani. Aslında çocukları biz erkekler yapabilsek onu da belki bize yaptırırsınız da. Olmadığı için yani bu da mecbur da değilsin. Neyse Gülşah burada kocan dinliyordur inşallah. Kocanın biliyorsunuz arkadaşlar Gülşah şöyle bir insan. Gülşah kocası sürekli buna aa seninki geldiğin Hakan çıktı telefona pardon radyo diyor. Ya adam bıkmış bundan ve işe gidiyor. Hep mesaide kalıyormuş. Bütün bu ailenin içini dışını size aktardım şimdi. Bir başka dinleyicim. Ben kocamı boşardım başka kocalara yelken açardım diyor. Aynı fırsatı ne kadar meraklıymışsınız. Zo bir başka dinleyicim. Abi Zeki mesajı sana değil yengeye atmış diyor. Evet aynen öyle. Çok teşekkür ederim ama Zeki de söyledi zaten bunu bana. Zo bir mesajım daha var. O kim diyor? Bir günlüğüne eşimin sevgilimin diyor. Yerine geçecek olsam ne kadar dolandırıcılık, soygun, sahtekarlık varsa yapardım diyor. Ne de olsa ertesi gün o meşhur bunlardan diyor. Belki içeri girer diyor. Gibson Zovaz arkadaşlar. Evet eşini bu kadar seven bir dinleyicimizden sonra güzel bir parçayla ilerleyelim. Hangisiyle? Adaşım Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Yaktın beni diyor. Vallahi yakmış. Adamı içeri attırmak için elinden geleni yapıyor vallahi billahi. Ayfer Akın isimle verelim.

0: Mesajlar devam ediyor. Bir gün yatıyorsunuz, sabahleyin bir kalkıyorsunuz, eşinizin yerine geçmişsiniz. Eşiniz de sizin yerinize geçmiş. Bu durumda ne yaparsınız? Kadın erkeğe giriyor. Erkek beden olarak arkadaşlar. Erkek de kadın oluyor. Liz Bandana Özgür diyor ki bu kadar gereksiz trip ediyor ve gereksiz konuşmayı iyice ezbere alır. Geri kalan ömrümüze gösterirdim Anya'yı Konya'yı diyor. Ama bir dakika, bu bir günlüğüne sadece. Onun için Anya Konya'ya böyle yola çıkmadan önce ona göre adımlarını at. Bir başka dinleyicimiz ise Necla diyor ki tuvalet işini kısa tutar ve kimse de sırada beklemezdi diyor. Gülay yazmış. Ben eşime yemek ve kek yapmasını öğretirdim ki tekrar geri dönüş olursa benim yerime kendisi yapardı diyor. Selamlar Bisbahan'dan. Buradan da selamlarımız olsun. Evet, bir diğer dinleyicim diyor. Bir de kocama dövme yaptırdım ismimle diyor. Bir de diyor. Ha, bunun bir de öncesi var. Ben eşim yerinde olsaydım würde ich mich sterilisieren diyor. Bu yazan erkek mi kadın mı? Bakayım şöyle bakayım. Emine yazmış. Emine, du kannst ja auch sterilisieren. So viel ich weiß, ne? Hep kocalardan beklemeyin böyle şeyi. Bir başka dinleyeceğim. Bakayım ne diyor.
1: Kılıbık olduğumdan değil Hakan. Lafım geçmiyor onun için.
0: Eyvah. Bu arkadaşımız çok günlü. Ne dediği anlaşılmayan bir arkadaşımız. Her zaman. Her seferinde uyarırım. Allah'ını seversen ne olur diyorum. Böyle ama hiç anla. Bakın aynı böyle. Bak.
1: Kılıbık olduğumdan değil Hakan. Lafım geçmiyor onun için.
0: Ne dedi? Anladınız mı? Anladım. Ben de anlamadım. Neyse, bir kayıp değil.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Balıkesir'de bir düğün yapılıyor ve düğün sırasında gelin sırtını dönüyor arkadaşlarına. Çiçeğini alıyor. Hanımlar da arkada bekliyor. Hanımların arasında bir de beyefendi var. O da artık nasıl bir yokluk yaşıyorsa ben de tutacağım şeyi, ben de tutacağım diye orada gelin hanım çiçeği havaya fırlatıyor arkaya doğru. Beyefendi adeta uçuyor. Hızını alamıyor. Önünde duran geline çarpıyor arkadan. Başka bir yerde olsaydı 5 ölü 80 yaralı. Nasıl haber ama?
4: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Evet, ve Rengarenk'te dedikodularımızın, ilginç hikayelerimizin ardından tabii ki bir de şarkılarımız var. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla ve nostaljik şarkılarıyla hızlı adımla, emin adımlarla sizlerle birlikte devam ediyoruz. Nerede olursanız onu hiç fark etmez arkadaşlar. 24 saat boyunca. Mikrofona ben Nici Hakan, keyfiniz bol olsun.

0: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın 0172 67 37 435.
1: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: konumuz ise akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, karının yerine geçmişsin bedenen veyahut da kocanın yerine geçmişsin. O bir günlük değişimde ne yapardınız arkadaşlar? Bir gün kocanın yerine geçiyorsun, bir gün karının yerine geçiyorsun, eşinin yerine geçiyorsun. Ne yapardınız o bir günde? Var mı aklınıza bir şey? Ebi yazmış burada, Ebru daha doğrusu. Ben sevgilimin yerinde olsam evlilik teklifi ederdim diyor. Selam olsun herkese. İbo, duy sesimi. İbo, duydun mu? Bak, Ebru senden evlilik teklifi bekliyor. Yani bırak bakayım. Yani şimdi Ebru'ya bakıyorum, resmi de var. Gayet hoş bir bayan. Şimdi İbo'nun da resmini görseydik. Ebru, gönderebilir misin İbo'nun resmini? Belki başka birisine sesini duydurabilirsin. Ya ben sadece fikrimi söyleyeceğim, başka değil. Evet, Fatih arkadaşım var. O da diyor ki, bakalım ne diyor?
1: Hakan'cığım, öyle bir durum olursa eğer ben o zaman eşim yerine geçmiş olursam, ben o zaman onun, ben kadın olmuş oluyorum. Kocamın kredi kartını alır alışverişe giderdim. Bütün günü dışarıda geçirirdim.
0: Tamam da Fatih, ertesi günü yine erkeksin. Orayı düşünemedin herhalde. Başka bir dinleyicimiz ise ne diyor? İsmimi söylemeyin diyor. Zaten ismin yazılı değil. Fotoğrafta da ismin yazılı değil. Neyse. Kendisi diyor ki, o günün keyfini çıkardım. Erkekler çok şanslı çünkü. Hele de benim herif, onun bana davranışlarının aynısını ona yapardım diyor. Ve en son diğer dinleyicinin dediği gibi, günün sonunda da boşardım diyor. Fragman gibi oldu değil mi? Bundan sonra böyle bu şarkıya giriş vallahi Hollywood vari oldu. Rengarenk günleriniz olsun diyorum. Keyfiniz bol olsun. Yalanın batsın diye Hande Yener. Metropol FM'de mikrofona ben DJ Hakan.

sizlerle birlikteydi arkadaşlar. Nerede müzik, nerede müzik, nerede? Geliyor. Zor. Yaman Banca. Biraz önce Ebru demişti ki ben kocamın yerine veya da sevgilim yerine geçseydim diyor, kendime teklif ederdim diyor. İbo duyu sesimi dedi. Ben de dedim ki Ebru dedim, yani o kadar bağırmana çağırmana gerek yok. Şöyle şu herifin bir fotoğrafını gönder de ondan sonra sana evlilik teklifi etsin mi etmesin mi dedim. Bir fotoğraf gönderdi. Ebru vallahi ne bileyim bundan daha iyisini bulacağını pek hiç sanmıyorum. Şimdi mukayese ediyorum ama çok yakışıklı adam vallahi billahi. Bence duyur sesini vallahi bak, duyur. Canım benim. Evet, bir diğer dinleyicim bakayım. Kocamın yerinde olsaydım ben de hiçbir şey yapmazdım. Adam zaten yapmayarak profesyonel olmuş diyor. Ayşe Hanım. Bir diğer dinleyicim Nihal. Nihal de diyor ki bugün roller değişti. Şimdi benim yaptıklarımı sen yapacaksın. Ben de keyfime bakacağım. Ne kadar dayanabileceğini görelim bakalım. Sonuçta bugün evin erkeği benim diyor. Telefonu karıştırmakta hiç sorun yaşamam. Sonuçta yüz tanıma sistemi benim diyor. Bir diğer dinleyicim diyor ki bugünün sonunda boşarım diyen erkekler, bayanlar acaba sizi tutan ne diyor? Bu kadar boşayım o zaman niye yer değişikliği bekliyorsunuz ki? Memnun değilsiniz böyle şşt, hasta la vista diyor. Gayet de doğru söylüyor. Evet arkadaşlar, her şey çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim programın yavaş yavaş bakayım sonuna mı geldik? Yok, sonuna gelmemişiz. İki şarkı daha çalacağım. Onlardan bir tanesi geliyor.

0: Sen aşklar yalan dolan Yıldız Silve. Sana değer dedi. Metropol FM'de 14.58 yaptık saatlerimizi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve arkadaşlar lütfen radyonuzun sesini birazcık açın ve kulak verin. Rica ediyorum.
1: Sana bir mesaj atmıştım ya, okuyabilir mi onu?
2: Hangisi? Şu 100 bin lira borç istemişsin, o mesaj.
1: Evet abi ya.
2: Ha yok, onu okumadım.
0: Esaslı hikaye, Esya Wunderba. Öyle değil mi arkadaşlar? Wunderba. Evet, 2 saat boyunca konuştuk, güldük, birbirimize takıldık, laf soktuk, laf yedik ve siz hala buradaysanız gerçekten size bir şey söyleyeyim mi? Allah size sabır versin. Ben olsam kendime bu kadar katlanamazdım vallahi. Ben çok ciddi bir şekilde söylüyorum size. Vallahi bile. Esis havası onu. Siz nasıl yaptınız, hangi ara alıştınız bana, onu da ayrıca araştırmak lazım. Demek ki insan her şeye alışabiliyor. Biliyorsunuz 21 gün kuralı var burada. 21 gün sonra her şeye alışabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesaj atan, arayan, yayına katılan böyle sadece dinleyip bu adam yine ne anlatıyor diyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki rengarengi beraber böyle deli dolu yapıyoruz arkadaşlar. Ama bir saniye. Rahatlamayın. Rahatlamayın öyle. Yarın yine aynı saatte buradayım çünkü. Yine güleceğiz, yine ağlayacağız, eğleneceğiz ama gülmekten ağlayacağız tabii ki. Yine birbirimizin sinir uçlarıyla böyle hafiften oynatacağız. Yani bugün kurtulduğunuzu sanmayın. Bu işin bir de yarını var, yandınız. Şimdi ben mikrofonu bırakıyorum ama radyo susmuyor. Birazdan sevgili Esra'mız geliyor, paydası başlıyor. Günün yorgunluğunu onunla atlatacaksınız. Güzel müzikler, güzel sohbet devam edecek. Ben DJ Hakan. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, aklınıza mukayyet olun. Çünkü efendim, neden? Benimkine pek güven olmuyor.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Babette Büchner. Wegen der hohen Spritpreise fordert Unionsfraktionschef Thorsten Frey schnelle Entlastungen. Maßnahmen sollten schon zum 1. Oktober greifen, sagte Frey im Frühstart von RTL und NTV.
5: Ich glaube, diese Entscheidung, die muss man jetzt sehr, sehr schnell treffen. Denn wir haben es ja mit einem akuten Problem zu tun, das sich weiter zugespitzt hat. Und wenn man sich die Ursache anschaut, nämlich die Situation am Golf, dann ist davon auszugehen, dass es da keine schnelle Entlastung an der Wurzel geben wird.
4: Konkret schlägt Frey vor, die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel befristet zu senken. Eine andere Möglichkeit wäre die Neuauflage des Tankrabatts. Mehr Klimaschutz, neue EU-Abwehrmechanismen und weniger Tempo bei KI. Das waren einige der Themen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in einer Grundsatzrede in Straßburg. Für den Zugang zu Social Media forderte sie ein Mindestalter.
6: Kinder unter 13 Jahren sollen künftig überhaupt keinen Zugang mehr zu sozialen Netzwerken haben, sagte von der Leyen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will sie morgen vorlegen. Zwischen 13 und 15 Jahren dann Social Media, nur auf einem Konto mit eingeschränkten Funktionen und mit Wissen der Eltern. Und danach sollen soziale Medien sicher konzipiert sein. Wir müssen süchtig machende Funktionen nicht hinnehmen, sagte die Präsidentin. Es

0: Anreize für eine gesündere Ernährung. Er bringt eine unterschiedliche Besteuerung von Lebensmitteln ins Spiel, je nachdem, wie gesund sie sind. Über den Preis könnte so ein Anreiz geschaffen werden, sich gesünder zu ernähren, so der Chef der Bundesärztekammer. Am Samstag startet wieder das Münchner Oktoberfest. Beim Thema Sicherheit gibt es dabei in diesem Jahr einige Neuerungen. Nach der Bombendrohung und mehrfach überfüllten Bereichen im vergangenen Jahr wurde das Sicherheitskonzept angepasst. Unter anderem sollen jetzt 26 KI-gestützte Kameras rechtzeitig gefährliche Menschenansammlungen erkennen.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
2: Güçlü seçim takvimi konuşuluyor. Erken mi, zamanında mı, yenileme mi? AK Parti'den de olası erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi. Nedir?
3: Evet, dün Ömer Çelik AK Parti sözcüsü yaptı bu açıklamayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum demişti. Türkiye'de bu bir erken seçim mesajı olabilir mi diye düşünülüyordu ama buna ilişkin Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını ifade etti.
2: Bu başlık altında Devlet Bahçeli'nin sözlerine de yer vereceğiz. Erken seçim ve Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamaları var. Aynı zamanda Öcalan'ın villası konusunu da yine gündeme getirdi. Neler söyledi?
3: Evet, öncelikle Devlet Bahçeli 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir ama bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kendi adayları olacağını ifade etti ve Abdullah Öcalan'a acaba villa mı verilecek ifadesinin ise kamuoyunda yanlış anlaşıldığını söyledi. Kendisine 250 metrekarelik bir konut yapıldığını ifade etti.
2: Öte yandan yeni parti lideri Özgür Özel, Fransız yayın organı Le Figaro'ya yazdı. Kısaca ne dedi?
3: Özgür Özel, Le Figaro'ya yazmış olduğu yazıda birkaç önemli başlığa değindi. Türkiye 21. yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir, dedi.
2: Operasyonlara da kısaca göz atalım. Siber suçlar ve LGBTQ artı kuruluşlarına yönelik ülke çapında operasyonlar vardı. Son durum nedir?
3: Evet, ülke çapında bir süredir devam eden operasyonlar var. Ailem güvende, sokaklar güvende operasyonları yapılıyor. Çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı. Dün protestolar vardı. Hem İstanbul'da Çağlayan'da hem de Ankara'da vardı. Bu protestolarda toplamda 106 kişi gözaltına alınmıştı. Çoğu ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Aynı zamanda bugün 21 ilde de siber suç operasyonu yapıldı ki 76 kişi tutuklandı.
2: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
4: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca. Frankfurt ve Offenbach'ta 13 ile 21, Darmstadt'ta ise 12 ile 20 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişkenlik gösterecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

da arar. Benim için üzülme dedi. Müthiş bir ses, harika bir enerji. Gümbür gümbür başladık paydos keyfimize. Şu an mesai saatlerinin sonlarına gelmiş, iş yerlerinden çıkan of ne gündü ya diyenler var. Biliyorum, sizlere kocaman selam gönderiyorum. Mabel Matiz'le devam ediyoruz. Ahu şarkısıyla. Çok güzel şarkılar seçtim bugün paydos keyfine özel. Müthiş şarkılar var. Zeynep Bastık, Sibel Can, Cem Karaca, Tarkan, Yüksek Sadakat. Kim ararsanız var. Bugün o kadar güzel şarkılar seçtim ki. Haydos keyfimiz başladı. En güzel şarkılar sizlerle olacak.

Zeynep Bastık çiçeği burnunda daha yeni evlendi. Düğünü oldu. Çok mutlu bir aile kurma yolunda kendisi. Şu an uslanmıyor bu diyor.

Almanya'da milyonlarca insan. Ben biraz daha az çalışsam olur mu diye istekte bulunuyormuş. İşte biziz o biziz. Bunu araştırmışlar. Resmi verilerde görüyoruz ki yaklaşık 4 milyon çalışan çalışma saatlerini azaltmak istiyormuş. Ortalama ne kadar çalışıyoruz ona da baktım. Ortalama 41 saat çalışıyormuşuz Almanya'daki çalışanlar olarak. Veya haftada bu haftadan tam 10,5 saat eksiltmek istiyormuş çalışanlar. 10,5 saat ya, haftada 10,5 saat daha az çalışmak ne demek? Cennet falan herhalde. Bu öyle bir istek ki şey gibi değil yani. İşte cuma günü biraz daha erkenden çıkayım gibi bir istek değil yani. Cuma günü beni hiç yazmayın demek yani o. O noktaya mı geldik? Bu kadar mı bıktık çalışmaktan? Asıl şok olduğum şey şu. Bir yandan 1,5 milyon kişi de daha fazla çalışmak istiyormuş. Var yani onlarda. Hani aynı ülkede yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Birisi daha az çalışmak istiyor. Biri de diyor ki yok ekstra vardiya alayım diyor. Biraz daha çalışıp para kazanmam lazım diyenler de var. O yüzden ben şimdi size soruyorum bunu. Siz daha az çalışmak istiyor musunuz? Yoksa hayır para lazım bana, benim çalışmam lazım diyenlerden misiniz? Bana cevaplarınızı yazın WhatsApp'tan. Sizi çalışma sevdalıları sizi.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Almanya'da bir araştırma yapmışlar. Herkes daha az çalışmak istiyormuş. Herkes değil, çoğunluk. Yani daha fazla çalışmak isteyip daha çok para kazanmak isteyenler de var elbette ki. Şimdi milyonlarca insan biraz daha az çalışalım ne olur. Haftada yaklaşık 10 saat az çalışalım diyorlar. O kadar bir çalışma. Yani aslında haftaya yaydığınızda bir günden daha fazla az çalışmak istiyorlar. Nasıl matematiğim gelişti değil mi? Sizinle geliştirdim valla. Peki siz daha az çalışmak istiyor musunuz? Yoksa yok bana para lazım, benim çalışmam lazım diyenlerden misiniz demiştim. Sizlerden mesajları almaya devam ediyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki yani daha fazla mesai sayesinde para kazanıyoruz diyor. Öbür türlü diyor aylık yetmiyor zaten diyor. İlla çok çalışmak istediğimizden de değil yani, mecbur. Konu o ya zaten, kimseye ay dur canım sen çalışma ben paranı veririm demiyorlar yani. Olay o ya zaten. Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki ya ben de daha az çalışmak isterim ama daha fazla veya aynı parayı kazanma şartıyla. Bu isteğe tek senin sahip olduğunu sanmıyorum. Hayat diyor o kadar zorlaştı ki daha fazla çalışmaya mecbur bırakılıyoruz biraz da diyor. Ben haftanın 7 günü çalışıyorum. Of 7 günü. Hop job bir de nim job çalışıyorum. İstiyor muyum? Hayır ama şartlar maalesef ki çalışmaya mecbur bırakıyor diyor. Daha fazla para kazanıp hayatı azıcık kaliteli yaşamak için. İşte tam olarak burada ayrım devreye giriyor. Bu hayatı kaliteli yaşayacağız diye çok çalışıyoruz. Az çalıştığımızda da az yaşayıp kalitesi düşük bir hayat yaşıyoruz. Hangisi önemli? O biraz da kişiye kalmış bir şey. Zaman mı, vakit mi değerli burada? Yoksa hayat kalitesi mi önemli? Burada bir ayrım giriyor. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Az param olsun, az kalitede yaşayayım, hiç sıkıntı yok diyenlerden misiniz? Yoksa hani vardır ya, epey bir zor şartlarda çalışıp prensesler gibi yaşamak diye bir tabir. Belki

0: Sevgili paydosçular, paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da bir araştırma yapmışlar. Milyonlarca kişi demiş ki daha az çalışmak istiyoruz, yeter yahu demişler. Şimdi az çalışmak demek ne oluyor? Daha az para kazanmak oluyor. Burada biz bir çelişkiye giriyoruz. Şimdi mesela acayip bir çelişkimiz var, denklemimiz var. Az çalışalım diyoruz. Tamam, çok güzel, vaktimiz oluyor değil mi? Bize kalıyor. Sabah acele yok. Arkadaşına vakit ayırabiliyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun. İstersen evinde oturuyorsun boş boş. Kafan biraz daha rahat değil mi? Bu sefer ama para azalıyor. Para azalınca ne oluyor? Hayatın başka yerinden kısmaya başlıyorsun. Hayat kalitesi dediğimiz şey düşüyor gibi. Hani ne bileyim, tatile daha az gidiyorsun. Dışarıda daha az yiyorsun. İşte aman onu da almayıvereyim diyorsun. Yani yaşayacak vaktin var ama o hayatı yaşayacak bir bütçe yok bu sefer. Sonra diyorsun ki işin diğer kısmına gelelim. Tamam, çalışayım bari diyorsun. Bu sefer oh ne güzel, para geliyor. Daha güzel bir evin oluyor. Daha rahat tatiller yapıyorsun. Daha güzel restoranlara gidiyorsun. İstediğini alabiliyorsun. Hayat kalitesi kağıt üstünde yükseliyor. Ama bir bakıyorsun işte o güzel eve sadece uyumaya gidiyorsun. Sadece uyumaya. Vaktin yok ki, tatile çıkacağım. Paran var ama iznin yok. Vaktin yok çünkü. Restorana gideceksin. Evet, paran var ama akşama enerjin kalmıyor. Bitmişsin çalışa çalışa. Yani az çalışınca zaman var, para yok. Çok çalışınca da para var, zaman yok. İnsan da ortada durmuş düşünüyor. Bu hayatı tam olarak ne zaman yaşayacağım ben acaba? İkisine baktığında da ikisi de bu hayatı yaşamak gibi gelmiyor yani. O yüzden insanın kendi bütçesini herkesin kendisine has ve kendisine özel yapması gerekiyor. Bu konuda kafamız karışık. Bu konuyu konuşuyoruz sizlerle. Size düşüncelerinizi WhatsApp hattımızdan yazın gelsin. 030-217-970-71 numarayı kaçıranlar varsa hemen web sitemize girebilir. Hatta Instagram adresimize girebilir ve oradan numarayı görebilir.
1: Fundan sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
4: Evet, ama bir şartım var.
3: Nedir aşkım?
4: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
3: Tabii ki, zaten bize de bu yakışır.
5: Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da çalışanların çoğunluğu daha az çalışmak istiyormuş. Daha az çalışmak deyince biz bir geriliyoruz böyle. Ay nasıl para kazanacağız diye panik oluyoruz. Ona rağmen nasıl insanlar daha az çalışmak istiyor yahu diyenler var. Bir de tabii ki bizim o çalışmayı seven, çalışmadan duramayan dinleyicilerimizden şu mesajlar da geliyor. Ya daha iş varsa verin elime verin. Para lazım, verin bana iş. Çalışmam lazım, para lazım deyip hırslı bir şekilde çalışma aşkıyla yanıp tutuşan kişiler de var. Şimdi bir dinleyicimiz bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki:
3: Esra'cığım kolay gelsin, iyi yayınlar. Sahir Yılmaz Frankfurt'tan. Esra, bence iktisatlı yaşamak yani. Şimdi çok çalışacaksın. Parayı nerede harcayacaksın? Evet. Harcamaya zamanın olmayacak. Madem çok çalışıyorsun. Az çalışırsan işte diyorsun hayat kaliten düşecek. Bence en iyisi iktisadi bir hayat yaşamak. Yani ayağını yorganına göre uzatmak tabiri caizse. İyi yayınlar canım benim. İnşallah sesim anlaşılmıştır.
2: Tam olarak bundan bahsediyoruz aslında. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak. Ne istiyorsak, neyi hedefliyorsak ona göre bir hayat stili seçmek. Şimdi çalışmadan para kazanmak ya da çalışmadan yaşamak diye bir şey kaldı mı acaba? Özellikle bu kapitalist hayatta. Alışveriş yapmadan duramadığımız bu hayatta. Bir dinleyicimiz yazmış, Kemal. Diyor ki, Esra yeni nesil diyor ki biz hiç çalışmadan para kazanalım. Öyle bir dünya yok diyor. Çalışmadan kim kime ne vermiş diyor. Oo var ya, bazen yeni nesil ama güzel yollarını buluyor bunun. Mesela görüyoruz, bir karavan alayım, dünyayı gezeyim, deniz kenarına çekeyim. İşte kira ödemeyeyim, sadece yakıt masrafı olsun, mis gibi de bir hayat yaşayayım diye böyle bir hayat stili yaşayanlar da var. Gerçekten az maliyetle yaşıyor ama işte ne kadar hayat kalitesi yüksek. Gerçi çok yüksek ya, her gün deniz kenarında uyanmak müthiş bir fikir ya.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Çalışmadan yaşamak deyince insan aklına hemen şöyle bir hayat geliyor işte. Az önce de bahsettik ya, bir karavan alayım, Wohnwagen alayım, işte deniz kenarına çekeyim, sabah kahvemi içerim, öğlen yürüyüşümü yaparım, akşam da gün batımı müthiş. Ama işte bu karavanın da mazotu var, değil mi? Sigortası var, sürekli yollarda kalacak tamiri var. Bir de yemek yapacaksın kendine, yemeği var. Şimdi bir de aklımıza gelen hayat stillerinden biri çiftlik hayatı. İşte ne diyoruz? Hayallerimizde diyoruz kendi domatesimi yetiştiririm. İşte tavuğumu alırım, tavuğum yumurtlar. Kimseye de ihtiyacım olmaz diyoruz. Çok romantik geliyor. Ama çiftlikte de sabahın 6'sında kalkıyorsun. Tavuğun mesela, tavuğun demiyor ki bugün pazar ben yatıyorum demiyor. Bahçe sulanacak mesela, odun kesilecek. Bir şey bozulacak ve hep sen yapacaksın. O odunlar bir şekilde kesilecek yani. Ya ofis dediğimiz şeyden kaçıyoruz. Bu sefer patronumuz şey oluyor. Keçilerimiz oluyor. Bir de küçücük bir yerde yaşayıp masrafları minimuma indirenler var. Evet, bu çok mantıklı. Az eşya. İşte az tüketim. İşte haftada 3 gün çalış falan gibi böyle minimalde tutanlar var. İnsanlar bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Acaba biz ne isterdik bu hayattan? Acaba mecbur olmasak nasıl yaşamak isterdik? Böyle şu anda hani şeyi düşünmeyin, ailen falan ne olacak gibi düşünmeyin. Sanki bu hayatta tek başınasınız. Hiç bir sizi bağlayan hiçbir şey yok. Ne yapmak isterdiniz? Nasıl bir hayat sürmek isterdiniz? Bunu çok merak ediyorum. Belki ilham olur birilerine de, birilerinin hayalini kopyalarız falan. Muhtemelen şöyle bir hayat olur. Ben mesela karavan hayatı yaşasam şöyle olur kesin. Karavan hayatını yaşarım. İkinci gün süper. Üçüncü gün sıcak su bulamayınca direkt bir otele giderim muhtemelen. Öyle bir şey olur.

0: in einer gemeinsamen Erklärung Rückendeckung gegeben.
1: Die CDU will angesichts aktueller Umfragewerte vor den Wahlen am Wochenende das Ruder offensichtlich nochmal rumreißen. Die 8 Länderchefs sagen in ihrer Erklärung, Vertrauen entstehe wieder, wenn Politik die Probleme löst, die die Menschen im Alltag beschäftigen. Der Weg führe über Zuhören und politisches Handeln, nicht über Personaldiskussionen. Perfekt getimt kam dazu das TV-Interview des Unionsfraktionschefs. Dabei machte Frei nicht einmal Versprechungen, sondern lediglich Vorschläge, zum Beispiel für Entlastungen beim Tanken. Die könnten nach seinen Worten etwa über eine niedrigere Energie- oder Mehrwertsteuer kommen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
0: Für Millionen Pakete mit billiger Online-Ware wird ab November eine neue Bearbeitungsgebühr fällig. Dafür hat das Europäische Parlament jetzt endgültig grünes Licht gegeben. Wie teuer es wird, ist dabei noch offen. Die EU-Kommission muss die Höhe der Gebühr noch festlegen. Für die Zahlungen sind nach Angaben der EU-Staaten die Online-Handelsplattformen zuständig, also nicht etwa die Endverbraucher in Europa. Der Likör ohne Ei darf auch weiterhin so heißen. Das hat das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht entschieden. Der Streit um den Namen zieht sich schon eine Weile hin.
2: Likör ohne Ei. Das ist ein veganes Produkt, eben ohne Ei wie auch ohne andere tierische Bestandteile. Soweit so klar, könnte man sich denken. Doch dem Schutzverband der Spirituosenindustrie klingt der Name zu sehr nach Eierlikör. Und dieser Begriff wiederum ist geschützt. Und, so das Argument des Schutzverbandes, Eierlikör muss Ei enthalten. Und schon, dass der Begriff Ei im veganen Likörnamen erwähnt wird, sei unzulässig. Nicht ausgeschlossen, dass der juristische Streit am Bundesgerichtshof weitergeht. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
0: Er hat 2 Kriege erlebt und bis ins sehr hohe Alter gearbeitet. Europas bislang ältester Mann, der Italiener Vitantonio Lovallo, ist im Alter von 112 Jahren gestorben. Noch mit mehr als 100 Jahren hatte er sich um seinen Weinberg gekümmert und Schafe gehütet. Europas ältester Mann ist jetzt der Portugiese Joaquim Varela mit 111 Jahren.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü seçim takvimi konuşuluyor. Erken mi, zamanında mı, yenileme mi? AK Parti'den de olası erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir açıklama geldi. Nedir?
5: Evet, dün Ömer Çelik AK Parti sözcüsü yaptı bu açıklamayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yapmış olduğu bir konuşma vardı. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum demişti. Türkiye'de bu bir erken seçim mesajı olabilir mi diye düşünülüyordu ama buna ilişkin Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını ifade etti.
4: Bu başlık altında Devlet Bahçeli'nin sözlerine de yer vereceğiz. Erken seçim ve Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklamaları var. Aynı zamanda Öcalan'ın villası konusunu da yine gündeme getirdi. Neler söyledi?
5: Evet, öncelikle Devlet Bahçeli 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir ama bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kendi adayları olacağını ifade etti ve Abdullah Öcalan'a acaba villa mı verilecek ifadesinin ise kamuoyunda yanlış anlaşıldığını söyledi. Kendisine 250 metrekarelik bir konut yapıldığını ifade etti.
4: Öte yandan yeni parti lideri Özgür Özel, Fransız yayın organı Le Figaro'ya yazdı. Kısaca ne dedi?
5: Özgür Özel, Le Figaro'ya yazmış olduğu yazıda birkaç önemli başlığa değindi. Türkiye 21. yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir, dedi.
4: Operasyonlara da kısaca göz atalım. Siber suçlar ve LGBTQ+ kuruluşlarına yönelik ülke çapında operasyonlar vardı. Son durum nedir?
5: Evet, ülke çapında bir süredir devam eden operasyonlar var. Ailem güvende, sokaklar güvende operasyonları yapılıyor. Çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı. Dün protestolar vardı. Hem İstanbul'da Çağlayan'da hem de Ankara'da vardı. Bu protestolarda toplamda 106 kişi gözaltına alınmıştı. Çoğu ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Aynı zamanda bugün 21 ilde de siber suç operasyonu yapıldı ki 76 kişi tutuklandı.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Frankfurt ve Offenbach'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 13 ile 21, Offenbach'ta 13 ile 21, Darmstadt'ta ise 12 ile 20 derece bekleniyor. Bölgedeki hava şartları gün boyunca benzer kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Afra ile devam ediyoruz. Afra çok yetenekli ve ses tonu, ses rengi o kadar iyi olan bir sanatçı ki ben bayılıyorum. Mustafa Sandal'ın Adı İntikam'dı şarkısını aldığı resmen boyut atlattı diyebiliriz. Şimdi Afra'dan dinliyoruz, Adı İntikam'dı sizlerle.

0: Almanya ne dinliyor? Bunu araştırmışlar. Bugün özellikle benim çok hoşuma giden bir araştırma açıklanmış. Çünkü konu direkt bizim işimiz aslında. Siz bizi ne zaman ve nerede dinliyorsunuz? Bunu araştırmışlar. Almanya'da insanlar en çok şunları dinliyormuş. Bir numarada tabii ki radyo var. Radyo. Sonra müzik platformları, podcastler ve sesli kitaplar. Bunları dinliyormuş Almanya'da yaşayanlar. Peki en çok nereden dinliyorlar? Buna da bakmışlar. Bir numarada araba var. Arabadayken dinliyorlar. İki numarada ev işi yaparken evden. Yani şu anda bizi birileri trafikte dinliyor. Birileri yemek yaparken ya da evi süpürürken dinliyor diyebiliriz. Ben mesela evde temizlik yaparken en sevdiğim şey budur. Bir şey dinlemek. Yani radyoyu açmadan işe başlamıyorum. Bağımlılık oldu. Elimde süpürge böyle bekliyorum. Önce radyoyu açıyorum sonra. Peki siz en çok ne yaparken radyo dinliyorsunuz? Bunu zaman zaman size soruyorum ve o kadar tatlı mesajlar geliyor ki. Kimisi mesela şey demişti. Böyle metrelerce yukarıda vinçin başında çalışan kişiler varmış. Yük taşıyor böyle yukarıda inşaatta. Oradan dinliyorum dedi. Şok olmuştum mesela. Neler neler var. Siz bizi en çok ne yaparken dinliyorsunuz? Radyoyu ne yaparken dinliyorsunuz? Mesajlarınızı bekliyorum. Hem de sizlerle tanışmış oluruz. Şu an WhatsApp hattımızı bilmeyen dinleyicilerimize tekrar numaramızı söylemek istiyorum. 030-217-970-71. Eğer numarayı kaçırdım ben bunu nereden kaydedeceğim diyorsanız hemen Metropol FM Instagram hesabımıza girin ya da Google'a Metropol FM WhatsApp yazın, hemen çıkıyor. Çat diye çıkıyor. Hemen yazın oradan bize.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Lebt was geht.
3: Hey, Mediamarkt und Saturn, mein Handy ist kaputt.
2: Kein Problem, wir reparieren dein Smartphone mit oder ohne Termin. Komm vorbei, jetzt in deinem Mediamarkt und Saturn. Let's go!
4: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Sen Çal Kapımı şarkısıyla sizlerleydi Başak Gümülcineoğlu. Arkadaşlar, Almanya'da araştırmışlar. Almanya ne dinliyor diye. En çok ne dinliyor Almanya'da yaşayanlar diye. Birinci sırada radyo çıkmış. Tabii ki radyo dinlemeye bayılıyoruz. Hele ki Metropol FM. Ya biz o kadar şanslıyız ki Avrupa'nın ortasında da yaşasak bize dair, bizim kültürümüze dair ne var ne yok her şeyi anlatan ve şarkılarını çalan bir radyomuz var. Metropol FM, çok şanslıyız. Bunu zamanında buraya gelip emek vermiş olan büyüklerimize, emekçilerimize borçluyuz. Teşekkürü borç bilirim sizlere. Ben de sordum, merak ettim. Dedim ki sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Radyolarınızı nereden dinliyorsunuz demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki ben Reve'de Yiğit yazmış. Ekrem Yiğit Stuttgart'tan. Ekrem Yiğit diyor ki ben Reve'de şoförlük yapıyorum. Arabaya bindiğimde inanın yaptığım ilk iş kemer takmak değil, Metropol FM açmak diyor. Bağımlılık yapmış, elim gidiyor diyor. İşte tam olarak öyle bir bağımlılıktan bahsediyorum. Ben de öyle vallahi. Bir de böyle kaçırıyor gibi hissediyorum bazen. Ay ne oldu, kaçırdım falan diyorum. Bir telaş oluyorum. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Frankfurt'tan döndü yazmış. Diyor ki sabah 6 ve akşam saat 3'e kadar iş yerinde sizleri dinliyorum. Ve evde de yatana kadar sonra Metropol FM açık diyor. İş yerinde dinliyor. Bir de üstüne gitmiş evinde de dinliyor yani. Vallahi döndü, sen bizi dinlemiyorsun artık. Biz resmen seninle birlikte çalışıyoruz. Seninle artık birlikteyiz yani. Sabah mesaisinde birlikteyiz. Eve geliyorsun yine beraberiz. Bir tek gece uyurken herhalde eşinle uyuyorsundur diye düşünüyorum. Her yerde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Kimisi inşaatta dinliyormuş. Valla onlara da helal olsun. Çünkü o inşaatta o kadar stresin, o kadar sesin arasında yine de Metropol'ü açıyor. En güzel şarkıları dinliyor. Helal olsun size. Kocaman selamlar bizi dinleyen, herhangi bir yerden dinleyen herkese kocaman selamlar olsun.
1: İstediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar. Sen var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Mehmet Erdem gibi gibi dedi, bomba gibi bir parça, bize çok iyi geldi enerjisi. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Harikasınız, iyi ki varsınız. Bizi nerelerden dinliyorsunuz demiştim. O kadar enteresan yerler geldi ki. Kimisi diyor ki ben diyor işte iş yerinden dinliyorum diyor. Kimisi arabadayım, yoldayım. Kimisi diyor ki koşu yapıyorum şu an. Sizinle birlikte koşuyorum. Bizim ne günahımız var? Bizi niye koşturuyorsun? İyi koşular, şaka bir yana. Bir dinleyicimiz Sibel yazmış. Diyor ki biz diyor... arabadan dinliyoruz sizi ekip olarak diyor. Şimdiden size hayırlı günler demiş. Kocaman selamlar olsun ekibinize Sibel. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim ofiste radyo yasak. Bu nasıl bir yasak ya? Bunu niye yasaklıyorlar? O yüzden ben de kulaklıkla sizi dinliyorum gizli gizli diyor. Sana helal olsun ya. Hemen bize patronunu çağır. Patronunu ikna ederiz biz, merak etme. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra şu an diyor biz ev taşıma sürecindeyiz. Perde takıyorum yazmak için. Merdivenden indim ve sana yazdım diyor. Ya özür dilerim ya. Sen bağırsaydın ben duyardım. Niye zahmet ettin merdivenden indim? Sana helal olsun. Dikkat et kendine, sakın düşme. Aman ayağın kaymasın. Diyor ki bize iş bitmiyor diyen bir dinleyicimiz var. Her zaman bir iş yaparken sizi dinliyorum. Ve iş bitmediği için de sürekli sizi dinliyorum diyor. Ya muhteşemsiniz. Çok çok iyisiniz. Yollarda bizi dinleyen çok var. Evinde iş yaparken dinleyenler var. Şimdi hafta sonuna bir giriş, sonbahara bir giriş yaptık. Bahçe işi yaparken de bizi dinleyenler var. O zaman size kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. İşte en güzeli de bu değil mi? Radyo işte sadece müzik değil, işte sadece konuşmak, haber demek değil. Evin içinde bir ses, yolunuzda bir yol arkadaşı olmak o kadar önemli bir şey ki benim için. Kocaman selamlar olsun. Şimdi o zaman radyolarını açmış bütün dinleyicilerimiz için yaşadığınız şehre dair haberlerimizi işte sizler için gönderiyorum.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt Sağlık Dairesi havalimanı yakındaki Schwanheim semtinde 2 yeni sıtma vakası tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu 2 kişinin havalimanında çalışmadığı ve sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmediği de bildirildi. Yetkililer bulaşının kaynağını arıyor. Temmuz ayından bu yana Frankfurt Havalimanı çevresinde bağlantılı toplam 6 sıtma vakası görülmüştü. Bu vakalardan ikisi ölümle sonuçlandı. Bad Zollmünster'de belediyeye ait bir kreşin eski çalışan hakkında çocuklara yönelik uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şüpheli artık kurumda çalışmıyor ve velilere bilgi verildi. Belediye bağımsız bir çocuk koruma uzmanını sürece dahil etti. Offenbach'ta iş yerlerinde karşılaşılan ayrımcılığa karşı hakları ele alan bir bilgilendirme etkinliği yarın düzenlenecek. Kent Kütüphanesi'ndeki program saat 18.30'da başlayacak. Kültürler Arası Hafta kapsamında yapılacak etkinlik, ayrımcılıkla mücadele biriminin işbirliğiyle gerçekleşecek. Frankfurt Belediyesi, yaşlıların dijital hizmetlerden dışlanmasını önlemek amacıyla yeni destek programını başlatıyor. Düşük gelirli 65 yaş ve üzerindeki Frankfurtlular, 2026'nın 4. çeyreğinden itibaren akıllı telefon, tablet veya laptop satın almak için 250 euroya kadar destek alabilecek. Belediye buna gerekçe olarak çoğu işlemlerin artık dijital platformlarda yapılıyor olmasını gösterdi. Başbakan Friedrich Merz, iç siyasi baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seyahatini iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunması gerektiğini savunuyor. Bu acil karar Saksonya-Anhalt'teki seçimlerde CDU'nun yenilgisi ve pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimlerine de bağlandı. Reuters'a göre CDU-CSU ulusal anketlerde %18-20 bandına kadar geriledi ve AfD karşısında kaybı sürüyor. Almanya'da olası bir siyasi krizin ya da hükümetin düşmesinin AfD'ye yarayacağı görüşü hakim. Federal Kriminal Dairesi'nin 2025 organize suç raporuna göre Almanya'da 683 soruşturmada yaklaşık 8000 şüpheli tespit edildi. Bu son yılların en yüksek seviyelerinden biri. Soruşturmaların %69'unda uluslararası bağlantı bulunuyor ve uyuşturucu ticareti en önemli suç alanı olmaya devam ediyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz Yüzük şarkısıyla. Biraz sonra tükenmişlik sendromu ile alakalı bir konudan bahsediyor olacağız. Oğuzhan Koç müthiş bir şekilde bu şarkıyla bize enerji veriyor. Yüzük.

0: her yorgun hissettiğimizde kendimizi ay tükendim artık diye hissediyoruz ya isyanlarda. Aslında tükenmişlik sendromu çok daha ciddi bir şeymiş. Şimdi sabah kalkıyoruz. Daha güne başlamadan bazen böyle çok yorgun hissediyoruz. İşe gitmek acayip zor geliyor. İşte en küçük bir şey çok sinir ediyor. Her şeyden nefret ediyoruz. Eskiden sevdiğimiz şeylere bile hevesimiz kaçıyor yani o dönemde. İşte bunlar sadece ay keyfim yok herhalde dediğimiz şeyler olmayabilir. Uzmanlar diyor ki yani tükenmişlikte özellikle sürekli yorgunluk, isteksizlik, tahammülsüzlük ve odaklanma zorluğu olabilir. Bunlar varsa tükenmişlik sendromu yaşayabilirsiniz diyor. Ama tabii her yorgun hissettiğimizde de tükenmiş değiliz yani. O kadar da gaza gelmeyelim ama mesela haftalardır bitmeyen bir depresif bir haliniz varsa işte ay bir hafta sonra uyusam geçer deyip hala geçmiyorsa biraz ciddiye almak lazım. Mesela kan değerlerimize baktırabiliriz. Ben bir kez yaşamıştım bunu arkadaşlar. Yani sabahları kalkamıyordum. Ve ben kalkmak istemediğimi sanıyordum. O yüzden kalkamıyorum sanıyorum. Ya sabah işte öğlen 12 oluyor 1 oluyor yok yataktan kalkamıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Hayattan nefret eder hale geldim. Güneş açıyor diyorum ki aa ne gerek vardı da açtın şimdi falan diyorum isyan ediyorum. Sonra doktora gittim kan değerlerime bir baktırdım. Demir vitamini kalmamış, D vitamini kalmamış, B12 kalmamış. Resmen beslenmemiz yapıyormuş bunu. O yüzden siz de kendinizi böyle yorgun, argın hissediyorsanız bir kan değerlerinize baktırın. Belki bir vitamin, mineral eksikliği vardır. Hemen toparlayıverirsiniz. Bizden söylemesi. Bu da bir hatırlatma olsun. Sağlık kontrollerinizi aksatmayınız. Kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz müthiş şarkılarımızla. Mustafa Ceceli ile Yıldız Tilbe Aşktan Giderken diyecekler birazdan.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır.
4: Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
5: Dibes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dibes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
6: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
7: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi öyle bir şarkı çalacağım ki onun üzerine bir konudan bahsetmek istiyorum. Hani bu gidişat nasıl olacak ya diye efkarlandığımız bir konu var. Almanya'da arabaya binmenin artık lüks olması. Benzin fiyatları yine yükselmiş. Yine yeniden. Artık depoyu doldururken litreye değil toplam rakama bakıyoruz. 50, 70, 90 euro. İnsan valla pompayı erken bırakıp kendi kendine, tamam mı ya? Bundan bu kadar gezmek yeter. Ben artık yürüyeceğim diyor, isyan ediyor. Zaten arabanın masrafları bitmiyorken bir de üstüne benzin arttıkça artıyor ya. O ne zaman duracak, bekliyoruz. Artmaya devam ediyor. Biz de diyoruz ki bu gidişat nasıl olacak deyip efkarlanıyoruz. Tam da ona göre bir şarkı şimdi sizlerle. Tantaş gidişat diyor.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere

0: Bundespräsident Klaus Reinhardt möchte aber darüber hinaus noch weitere finanzielle Anreize für eine gesündere Ernährung.
1: Fertiggerichte, die viel Salz oder auch viel Zucker enthalten, die zum Beispiel könnte man stärker besteuern als etwa einen Fertigsalat oder auch Äpfel oder Milch. Das ist die Idee von Ärztepräsident Reinhardt. Eine Besteuerung von Lebensmitteln orientiert daran, wie gesund sie sind, nennt er verantwortungsvolle Präventionspolitik. Schließlich sei ungesunde Ernährung, wie etwa auch Alkohol oder zu wenig Bewegung, eine der erwiesenen Ursachen für etwa Übergewicht und Folgen wie Diabetes und Gelenkschäden. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
0: Für Millionen Pakete mit billiger Online-Ware wird ab November eine neue Bearbeitungsgebühr fällig. Dafür hat das Europäische Parlament endgültig grünes Licht gegeben. Wie teuer es wird, ist noch offen. Für die Zahlung sind nach Angaben der EU-Staaten die Online-Handelsplattformen zuständig, also nicht etwa die Endverbraucher in Europa.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski AK Parti milletvekili İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlattı. Gerekçe sosyal medya paylaşımlarının yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabileceği iddiası. Daha önce Borsa İstanbul Başkanlığı da yapan Turhan, Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından yatırımcılara sakin olma çağrısı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını açıkladı. Enflasyonla mücadelenin temel öncelik olduğunu belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak istenen hızda ilerlemediğini söyledi. Bakan Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadeleden ve seçim sürecinde dezenflasyon hedefinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Abdullah Öcalan'a villa tahsis edileceğine dair iddialarla ilgili bu kez de DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Partili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan için İmralı'da hazırlanan yapının villa olmadığını söyledi. Buldan'a göre 250 metrekarelik yapı cezaevi yerleşkesinde bulunuyor. Öcalan henüz buraya taşınmadı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Boeing, Türk Hava Yolları'nın ertelenen 150 adet 737 MAX siparişini sonuçlandırmak üzere. Anlaşma yaşanan bazı uzlaşmazlıklar nedeniyle gecikmişti. Kaynaklar, tarafların yeniden ilerleme sağladığını ve siparişlerin gelecek hafta imzalanabileceğini belirtiyor. 150 uçaklık sipariş, geçen yıl açıklanan toplam 225 Boeing uçağını kapsayan paketin bir parçası. Formula 1, 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor. 2027 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak. Ana yarış 3 Ekim Pazar günü koşulacak. İstanbul Park böylece Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
4: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 13 ile 21, Darmstadt'ta 12 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava şartları gün boyunca değişkenlik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 90 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 12 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'nın şu bürokrasisi bunu da yaptı ya, helal olsun. Arkadaşlar, Almanya'da Berlin'de sarı zarflar var ya, sarı zarf bittiği için bazı hükümlüler, suçlular cezaevine, hapishaneye girememiş ya. Sarı zarf bitti diye suçlular cezasını alamamış. Böyle bir şey olabilir mi? Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Yani sadece zarf yok diye. Ya gitsene marketten alıver şu zarfı. Nasıl bitmiş olabilir yani? Şimdi savcılıkta cezaevine teslim olma yazıları bu özel sarı zarflarla gönderiliyor. Ve zarflar tükenmiş ofiste. Bazı bildirimler de gönderilememiş. Böyle, ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Bu yaşansa yaşansa Almanya'da yaşanırdı zaten. Almanya bizi şaşırtmadı. Yani ceza belli, cezaevi belli, hükümlü belli ama zarf yok diye bildirimi gönderemiyorlar. İnanılmaz alacaklı olsalar bizden, böyle atıyorum Finanzamt falan olsa, zarfsız falan o kağıdı var ya, zarf olmadan uçak yapıp kapımıza kadar gönderirler. Ne, kırtasiyeye götüremediniz mi bir çalışanınızı? Paranız mı yetmedi nedir sorun anlamadım. Ya da bir zarfı alsaydınız sarıya boyayı verseydiniz yani.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Frankfurt Sağlık Dairesi havalimanı yakındaki Schwanheim semtinde iki yeni sıtma vakası tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu iki kişinin havalimanında çalışmadığı ve sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmediği de bildirildi. Yetkililer bulaşının kaynağını arıyor. Temmuz ayından bu yana Frankfurt Havalimanı çevresinde bağlantılı toplam 6 sıtma vakası görülmüştü. Bu vakalardan ikisi ölümle sonuçlandı. Bad Zollmünster'de belediyeye ait bir kreşin eski çalışan hakkında çocuklara yönelik uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şüpheli artık kurumda çalışmıyor ve velilere bilgi verildi. Belediye bağımsız bir çocuk koruma uzmanını sürece dahil etti. Offenbach'ta iş yerlerinde karşılaşılan ayrımcılığa karşı hakları ele alan bir bilgilendirme etkinliği yarın düzenlenecek. Kent Kütüphanesi'ndeki program saat 18.30'da başlayacak. Kültürler Arası Hafta kapsamında yapılacak etkinlik, ayrımcılıkla mücadele biriminin işbirliğiyle gerçekleşecek. Frankfurt Belediyesi, yaşlıların dijital hizmetlerden dışlanmasını önlemek amacıyla yeni destek programını başlatıyor. Düşük gelirli 65 yaş ve üzerindeki Frankfurtlular, 2026'nın 4. çeyreğinden itibaren akıllı telefon, tablet veya laptop satın almak için 250 euroya kadar destek alabilecek. Belediye buna gerekçe olarak çoğu işlemlerin artık dijital platformlarda yapılıyor olmasını gösterdi. Başbakan Friedrich Merz, iç siyasi baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seyahatini iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunması gerektiğini savunuyor. Bu acil karar Saksonya-Anhalt'teki seçimlerde CDU'nun yenilgisi ve pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimlerine de bağlandı. Reuters'a göre CDU-CSU ulusal anketlerde %18-20 bandına kadar geriledi ve AfD karşısında kaybı sürüyor. Almanya'da olası bir siyasi krizin ya da hükümetin düşmesinin AfD'ye yarayacağı görüşü hakim. Federal Kriminal Dairesi'nin 2025 organize suç raporuna göre Almanya'da 683 soruşturmada yaklaşık 8000 şüpheli tespit edildi. Bu son yılların en yüksek seviyelerinden biri. Soruşturmaların %69'unda uluslararası bağlantı bulunuyor ve uyuşturucu ticareti en önemli suç alanı olmaya devam ediyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Gamsız Hayat, Candan Erşetin'den dinledik. Elektrikli arabalara bile daha yeni yeni alışırken elektrikli uçak konuşuluyor. Bir uçak düşünün. Yarım saat uçtunuz o uçakla. Harcadığı elektrik 5 euro. Bayağı gerçekleştirmişler bunu. Dünyanın en büyük bataryalı elektrikli uçağını yapmışlar. Bir de ilk uçuşunu da yapmış bu uçak. New York'ta havalanmış. Yaklaşık yarım saat kadar uçmuş ve bütün uçuşta toplamda 5 eurodan daha az elektrik harcamış. İnanılmaz. Şimdilik bu bir deneme uçağı ama işte şirketin hedefi 2031'e doğru yolcu taşıyan elektrikli uçaklara geçmek. Ay, acaba böyle olursa biletler falan da ucuzlar mı ya? Ne olur olsun artık böyle şeyler. Tabii önlerinde büyük bir sorun var. Bataryalar bayağı bir ağır. Çok ağır ve uçak için hala yeterince güçlü değilmiş. Yani yarım saatlik bir uçuş yapmışlar ama biz biliyorsunuz buradan Türkiye'ye 3 saat falan uçuyoruz. Ama düşünsenize 5 euroluk uçuş kısmı insanın aklını kurcalıyor. Yani ay nasıl biletlerimiz nasıl uygun olur? 100 euroya falan uçarız bir de geri geliriz, öyle bir şey olabilir. Ben çok sevdim bu fikri. Ne gerekiyorsa yapalım. Ne gerekiyor? İşte uçak taşıyamıyor mu o bataryayı? Biz taşırız, sorun değil.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
2: Duymaz. Der neue Look, richtig cool. Der Geschmack, ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
4: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
5: Evet, ama bir şartım var.
4: Nedir aşkım?
5: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
4: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: İşte kaynaklar tarafların yeniden ilerleme sağladığını ve siparişlerin gelecek hafta imzalanabileceğini belirtiyor. 150 uçaklık sipariş, geçen yıl açıklanan toplam 225 Boeing uçağını kapsayan paketin bir parçası. Formula 1 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor. 2027 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak. Ana yarış 3 Ekim Pazar günü koşulacak. İstanbul Park böylece Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
2: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 14 ile 23, Offenbach'ta 14 ile 21, Darmstadt'ta 12 ile 22 derece bekleniyor. Darmstadt'ta hava da güneşli, sıcaklık 16 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Türkiye'nin rock müziği deyince akıllara gelen iki yıldızı Teoman ve Şebnem Ferah bir şarkıda buluştular. Şarkının adı İki Yabancı. Nasıl da güzel bir düet, buyurunuz. Sizlerle Paydos Keyfimiz devam ediyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 90 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 12 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Arkadaşlar ne öğrendim? Hani markete giderken telefonlarımıza app'ler indiriyoruz ya, böyle indirim kuponları geliyor. App'i okutuyoruz, tasarrufa girdiğimizi düşünüyoruz. İşte bunlar için acı gerçekle yüzleşeceğiz. Ben sanıyorum ki bak, telefonuma baksanız en çok hangi app'ler var diye. Market app'leri vardır. İşte Lidl, Rewe, Penny, Payback, bir sürü, yani bütün indirim kuponu olma ihtimali olan bütün app'leri indirdim. Değil mi? Ve bir araştırma şunu göstermiş. Almanya'da her 4 kişiden 3'ü böyle indirim uygulamalarını kullanıyormuş, yani ben tek değilim. Ama bir hesaplamaya göre toplam alışverişte sağlanan ortalama tasarruf sadece %1'miş. %1. Bunu bana niye söylediniz? Bunu benden saklayabilirdiniz. Kasada telefonu çıkarıyorum, uygulamayı açıyorum, kuponu buluyorum falan. Arkamda millet bekliyor beni, stres oluyorum. Diyorum yani dur, şunu okutayım lütfen diyorum, panik oluyorum. Sonunda kazancım 10 sent. 10 sent. Tabii karşılığında markette alışveriş alışkanlıklarınızı öğreniyor. Bir de verilerinizi çalıyorlar. Ve siz totalde en sonunda, günün sonunda %1 tasarruf sağlamış oluyorsunuz. İyi. O kadar efor sarf ettik, bize reva gördüğünüz %1 ise sizin de alacağınız olsun.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 077-815-8838. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 077-815-8838.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse.
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Metropol FM'de en güzel

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Zamansız şarkılarımızdan bir tanesi. Eski olan ama hiç eski gibi hissettirmeyen bir şarkı. Sezen Aksu. Evet, her şarkısı öyle gibi hissettiriyor. Ama bu bir başka. Haydi gel benimle ol diyor.

0: vakit.
1: Neslimize mi diyor, resmimize mi, ne hep karışıyor. Arkadaşlar, paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi elimizdeki telefonlar var ya, hani hep bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu denemişler. Almanya'da bunu öğrenciler üzerinde denemişler. 100 tane öğrenci 3 hafta boyunca telefonlarını bırakmaları söylenmiş. Bakın. 3 hafta! 3 hafta düşünebiliyor musunuz? Bazıları deneyden önce günde 15 saate kadar telefon kullanan kişiler. Günde 15 saat var mı ya? Ben onu da bilmiyordum. Telefon gidince ne olmuş? Gençlerin ruh hali epey bir düzelmiş. Daha iyi uyuduklarını söylediler ve bir kısmı daha fazla hareket ettiğini söylemiş. Bir de sıkılmaya başlamışlar. Ama sıkılınca ne yapmışlar? O da güzel. O sıkıntıdan spor yapmaya başlamışlar. İşte başka şeylerle uğraşmaya başlamışlar ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmişler. Bakın, sıkıntıdan diyoruz hep, sıkıntı iyi bir şeydir. Sıkılın, daha yaratıcı olursunuz diye. Yani telefon gidince hayatları bitmemiş. Biz öyle sanıyorduk. Telefon olmazsa ne olur diyorduk. Bitmiyormuş hayat. Meğer evde başka insanlar da varmış. Şimdi bizler dürüst olalım. 3 haftayı geçtim. Bakın, hadi torpil size. 3 haftayı geçtim. Tuvalete telefon götürmeden gidebilir misiniz?

0: her zaman olduğu gibi özenle sizlere yaşadığınız şehre dair haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi yaşadığınız şehrin haberleri sizlerle.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Frankfurt Sağlık Dairesi havalimanı yakındaki Schwanheim semtinde iki yeni sıtma vakası tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu iki kişinin havalimanında çalışmadığı ve sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmediği de bildirildi. Yetkililer bulaşının kaynağını arıyor. Temmuz ayından bu yana Frankfurt Havalimanı çevresinde bağlantılı toplam 6 sıtma vakası görülmüştü. Bu vakalardan ikisi ölümle sonuçlandı. Bad Zollmünster'de belediyeye ait bir kreşin eski çalışan hakkında çocuklara yönelik uygunsuz davranış iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şüpheli artık kurumda çalışmıyor ve velilere bilgi verildi. Belediye bağımsız bir çocuk koruma uzmanını sürece dahil etti. Offenbach'ta iş yerlerinde karşılaşılan ayrımcılığa karşı hakları ele alan bir bilgilendirme etkinliği yarın düzenlenecek. Kent Kütüphanesi'ndeki program saat 18.30'da başlayacak. Kültürler Arası Hafta kapsamında yapılacak etkinlik ayrımcılıkla mücadele biriminin işbirliğiyle gerçekleşecek. Frankfurt Belediyesi, yaşlıların dijital hizmetlerden dışlanmasını önlemek amacıyla yeni destek programını başlatıyor. Düşük gelirli 65 yaş ve üzerindeki Frankfurtlular, 2026'nın 4. çeyreğinden itibaren akıllı telefon, tablet veya laptop satın almak için 250 euroya kadar destek alabilecek. Belediye buna gerekçe olarak çoğu işlemlerin artık dijital platformlarda yapılıyor olmasını gösterdi. Başbakan Friedrich Merz, iç siyasi baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seyahatini iptal etti. Hükümet çevreleri Merz'in Berlin'de bulunması gerektiğini savunuyor. Bu acil karar Saksonya-Anhalt'teki seçimlerde CDU'nun yenilgisi ve pazar günü Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimlerine de bağlandı. Reuters'a göre CDU-CSU ulusal anketlerde %18-20 bandına kadar geriledi ve AfD karşısında kaybı sürüyor. Almanya'da olası bir siyasi krizin ya da hükümetin düşmesinin AfD'ye yarayacağı görüşü hakim. Federal Kriminal Dairesi'nin 2025 organize suç raporuna göre Almanya'da 683 soruşturmada yaklaşık 8000 şüpheli tespit edildi. Bu son yılların en yüksek seviyelerinden biri. Soruşturmaların %69'unda uluslararası bağlantı bulunuyor ve uyuşturucu ticareti en önemli suç alanı olmaya devam ediyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Kendinize vakit bulabiliyor musunuz? İş, güç, çocuklar derken eve gittiniz, kendinize kaç saatiniz kalıyor? Bunu araştırmışlar Almanya'da. Hem de çocuklu aileleri araştırmışlar. Çocuklu ailelerin kendilerine günde sadece 3 saat kalıyormuş. 3 saat. Şimdi bunu duyan çocuklu anne babalar 3 saat mi? Nerede o 3 saat? Eksi 3 saattir o falan diyor muhtemelen. Ama böyle bir araştırma yapmışlar. Şimdi çocuksuz olanlar normal genel araştırmada sonuçlanan süre 4 saat. Normal mesela çocuksuz bir kişinin diyebiliriz, bir yetişkinin diyebiliriz. 4 saat, 4,5 saat falanmış. İşte çocuğu olanların da 1 saat azalıyormuş. Emeklilerde de neredeyse 5 saatmiş kendisine kalan vakit. Şimdi içine ne dahil bu 3 saat diyorlar ya, çocuklu ailelerin 3 saati. İçine yemek giriyor. Okul işi, çamaşır, işte Instagram, TikTok, yarın hazırlama derken aslında her şey giriyor onun içine. Yani bir de insanın gerçekten hiçbir şey yapmadan oturduğu zamanı saysak orası 3 dakika falan sürer muhtemelen. Ben şunu da anlamadım. Bu araştırmayı yaparken 3 saat size kalıyor diyorlar. 3 saat size kalıyor derken o 3 saatin içinde neden ev işleri var? O evin saati, benim saatim değil ki. Ben çamaşırları yıkıyorum diye kendimle vakit mi geçiriyorum? Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Reddediyorum ben bunu. Çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak asla bir insanın kendi vakti değildir. Kendine ayırdığı vakit değildir. Yani ne saçma bir araştırma. Bir dinleyicimiz de böyle yazmış. Çok haklısın. Diyor ki o 3 saat herhalde uykuda diyor. 3 saat uyunca biz şükrediyoruz diyor. Çok haklısın. Ben merak ediyorum. Siz günde kaç saatinizi sadece kendinize ayırabiliyorsunuz?

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken gündemimize şöyle bir bakıyoruz. Günün sonunu getirmeden gündemimizi tekrar gözden geçiriyor oluyoruz. Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut Haztürk bizlerle, hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra, herkese iyi dinlemeler.
2: Mesut, CDU'lu eyalet başkanları baskı altındaki Başbakan Friedrich Merz'e nasıl destek verdi?
3: Tam bir papatya falından aslında söz ediyoruz. Gittiği gidecek, gitmeyecek diye CDU'nun liderinin koltuğunu kaybedip kaybetmeyeceği üzerinden bir tartışmadır gidiyor. İşte bu nedenle de aslında New York'a gidecekti. Onu da iptal etti. Berlin'den gidersem Berlin'de benden gider diye kalmaya karar verdi. Bu arada da tabii ki CDU'nun eyalet başbakanları toplandı. Merz'e destek verdi. 8 eyalet başbakan dedi ki Merz'in arkasındayız. Bizde kişisel bir sorun yoktur. Önemli olan istikrardır, birliktir diye bir çağrıda bulundu. Dolayısıyla Merz'e eyalet başbakanlarından, kendi partisinden destek gelmiş oldu. Mesele şu ki hükümet düşerse AfD güçlenir endişesi var. Almanya'da herhangi bir siyasi krizin AfD'ye yarayacağı konusunda da bir görüş birliği var. Onu da paylaşmış olalım.
2: Şimdi Sachsen-Anhalt'ta AfD'nin iktidara gelmesi halinde Cem Özdemir nasıl bir tutum sergileyecek?
3: Cem Özdemir öyle bir laf etti ki biz dedi direniş göstereceğiz. Neye karşı? Eğer AfD Almanya'daki yasalara, anayasaya, hukuk düzenine karşı bir davranışa girerse hükümete gelip biz de buna karşı duracağız dedi. Diğer taraftan parlamento ancak başbakanı belirler orada dedi. Bakalım bir kim olacak diye de uyardı ya da bir açıklama yaptı. Dolayısıyla ne diyoruz? AfD'nin içindeki aşırı sağcı grupların yasaklanması yönünde de yine Özdemir bir çağrı yaptı diyoruz.
2: Peki organize suç örgütleri Almanya'da nasıl değişiyor? Güvenlik makamlarını en çok ne kaygılandırıyor?
3: Esra, burada birkaç başlık var. Kim açıkladı dersek önce ondan başlayalım. Bundeskriminalamt Federal Kriminal Dairesi suç raporunu açıkladı. Dolayısıyla bir artış var. Ne de artış var? Uluslararasılaşan şiddet odaklı eylemlerde artış var. Bu %70 oranında bağlantı tespit edilmiş buradaki suç örgütleriyle uluslararası bağlantı anlamında. Dolayısıyla başka ülkelerde ya da onlarla bağlantılı suç oranlarında artış var. İkincisi dijital platformda artış var. Yani internet üzerinden. Üçüncüsü suç örgütleri daha çok dijital platformları kullanıyorlar. İşte sohbet odalarını, chat odalarını ve suç işleyenlerin oranı 13 yaşına kadar inmiş. Bu örgütler o tür çocukları kandırıp malzeme olarak ya da tetikçi olarak kullanıyormuş. Bunlara dikkat çekildi.
2: Peki, önemli gelişmeleri aktardığın için teşekkür ederiz Mesut.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Merel'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Merel'le iletişime geçin.
4: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleci arayın 0172 67 37 435.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimiz devam ediyor. Hani şu aralar Almanya'da hep araştırmalardan bahsediyoruz ya. Bu defa komşularımızla ilişkimizi araştırıp incelemişler. İnsanların eskiden, bundan 10 yıl önce insanların %40'ı komşusuyla haftada en az bir kez görüşüyormuş. Şimdi 10 yıl sonra bugün bu %40'lık oran %30'a düşmüş. Arkadaşlarla görüşme konusu da biraz daha artmış. 10 yıl önceye kadar daha fazla görüşüyormuşuz arkadaşlarımızla. Aferin bize. İyi arkadaşımızı seçiyoruz ama komşumuzu görmezden geliyoruz. Eskiden komşumuza aman işte bir yumurtan var mı, bir fincan şekerin var mı diye gidiliyordu. Şimdi şekerin mi bitti, yumurtan mı bitti? Paşa paşa gideceksin o markete. Gideceksin. Ben şunu merak ediyorum. Herkes itiraf etsin. Şu anda komşusunun ismini bilen kaç kişiyiz? Sizin komşuluk nasıl ilişkiniz? Anahtarınızı bırakacak kadar yakın mısınız? Ya da işte tatile giderken çiçeklerimi sular mısın diyecek kadar samimi misiniz? İşte bunu kaybetmişiz gün geçtikçe. Umuyorum bir an önce toparlarız. Arkadaşlarımızı seçtiğimiz gibi komşularımızla da ilişkimizi çok sıkı fıkı tutarız. Çünkü bir insanın diğer insana verebileceği en güzel şey saygıdır, sevgidir. Yoksa bir yumurta, bir çay bardağı şeker değil yani.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal hükümetten 10 maddelik plan açıklandı. Berlin merkezi Christopher Street'te etkinliğine yönelik terör saldırısının ardından federal hükümet güvenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Federal kabine İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Adalet Bakanı Stefanie Hubeş'in üzerinde uzlaştığı 10 maddelik önlem paketi açıklandı. Planın önemli başlıklarından biri bıçaklı saldırılar. Bıçak veya başka tehlikeli araçlarla gerçekleştirilen ve mağdurun hayatını tehlikeye atan ya da ağır sağlık sorunlarına yol açabilecek saldırıların gelecekte daha ağır suç kategorisinde değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu tür vakalarda en az bir yıl hapis cezası gündemde.
1: Weiter werden wir den Angriff mit Messern hochstufen. Messerangriff wird zukünftig mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe geahndet werden und zum Verbrechen hochgestuft.
0: Federal Adalet Bakanı Hubeş, amaçlarının aşırılık ve terörle daha etkili mücadele etmek olduğunu ifade ederken, gençlik ceza hukukunda da yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtiyor.
2: Unser gemeinsames Ziel ist es, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen. Und gemeinsam sind wir überzeugt, dass wir dabei Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit wahren müssen. Jugendstrafrecht ist keine Kuscheljustiz, auch wenn manchmal in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht. Und trotzdem brauchen wir Anpassungen für verschiedene Fälle. Wir wollen einmal regeln, dass Gerichte die Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht beurteilen wollen.
0: Adalet Bakanı Hubeş, İslamcı terör eylemlerine de değindi. Terör örgütlerinin propagandasının yayılması ve bu örgütler adına bağış toplanmasına ilişkin ceza hükümlerinin de genişletilmesi öngörülüyor.
2: İslamistischer Terrorismus bleibt die Gefahr für unser Zusammenleben. Die Terroristen lehnen all das ab, wofür unsere Gesellschaft steht. Achtung der Person, gleiche Freiheit für alle Menschen und auch gleiche Würde.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, tehlikeli olarak değerlendirilen kişilerin elektronik ayak kelepçesi gibi yöntemlerle daha sıkı takip edilmesini savunuyor. Federal hükümet, Berlin'deki saldırının ardından benzer saldırıların önlenebilmesi için güvenlik makamlarının yetkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Balıkesir'de bir düğün yapılıyor ve düğün sırasında gelin sırtını dönüyor arkadaşlarına, çiçeğini alıyor. Hanımlar da arkada bekliyor. Hanımların arasında bir de beyefendi var. O da artık nasıl bir yokluk yaşıyorsa ben de tutacağım şeyi, ben de tutacağım diye orada gelin hanım çiçeği havaya fırlatıyor arkaya doğru. Beyefendi adeta uçuyor. Kızını alamıyor. Önünde duran geline çarpıyor arkadan. Başka bir yerde olsaydı 5 ölü 80 yaralı. Nasıl haber ama?
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da organize suç örgütlerinin şiddete başvurma eğilimi artıyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıkladığı güncel organize suç raporuna göre çeteler mağdurları korkutmak ve güçlerini kabul ettirmek için şiddeti daha sık kullanıyor. Raporda özellikle reşit olmayanların yani 18 yaşın altındakilerin suç örgütleri tarafından kullanılması dikkat çekiyor. Çeteler tehdit ve baskının yanı sıra doğrudan şiddete daha fazla başvuruyor.
2: Besonders perfide ist dabei, dass auch Minderjährige zunehmend für Verbrechen missbraucht werden, dass Minderjährige auch zunehmend als sogenannte Wegwerftäter eingesetzt werden. Sie werden rekrutiert, verheizt, fallen gelassen, während die Hintermänner im Verborgenen bleiben.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu durum artık istisna olmaktan çıkıyor. Bazı suçların özellikle bunun için seçilen gençler tarafından işlendiği görülüyor. En genç şüpheliler 13 yaşında. Güvenlik birimleri bu gelişmeyi organize suçla mücadelede giderek büyüyen bir sorun olarak değerlendiriyor.
2: Uns geht es in all unseren Bemühungen nicht nur darum, dass wir die Täter fassen, sondern wir wollen diese Netzwerke zerschlagen. Nicht nur Strafverfolgungen durchführen, sondern Strukturen erkennen, ausheben und zerstören. Nicht nur die Drogen bekämpfen, sondern vor allem auch das Vermögen dabei abschöpfen.
1: Güncel organize suç raporu Almanya'da çetelerin yalnızca daha fazla şiddet kullandığını değil, bu şiddet eylemleri için giderek daha genç kişileri de devreye soktuğunu gösteriyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, güncel organize suç raporuna göre çetelerin mağdurları korkutmak ve güçlerini kabul ettirmek için şiddeti daha sık kullandıklarını dile getirdi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.

0: benim şarkılarımız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: kaptan.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.